0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden ulu Rabbimiz, ulu Rabbimiz. Sen Kur'an-ı Azimuşşan'da kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Bizlere rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Belimizi büken günahlarımızla geldik Allah'ım. Başımızı eğen hatalarımızla geldik. Azgınlığımıza, hadsizliğimize rağmen bir ümitle kapındayız. Sen bizden merhametini esirgeme Allah'ım. Esirgeme.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, İyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116 ila 128. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: ey Adem, şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada

0: kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der. Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 35 ila 44. Ayetler.

أفأنت تكون عليه وكيلا؟

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin, dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ey ki halkını ve bu kavmin başına gelenleri ibret olması için bize şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr Suresi 77 ila 79. ayetler arası.
3: Ey ki halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler.
1: Sad Suresi 12.
4: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı.
1: Kaf Suresi 12.
5: Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığı şey gerçekleşti.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu

0: Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin kimsesi olan Rabbimiz asırlardır bu yüce dinimiz İslam'ın yolunda her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilel ebed payidar eyle Allah'ım. Ya Rab, ya Rab, milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi, milletimizi halas eyle Allah'ım. Çeşitli bahanelerle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kast edenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İbrahim Suresi 5 ila 12. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Bakara Suresi 172 ila 176.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Âl-i İmran Suresi 21-30. Ayetler.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra işlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisi

0: Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Saf Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder.

0: O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız," demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette verilecek mükafatın nasıl olacağını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tur Suresi 17 ve 18. ayetler.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.
1: Rahman Suresi 46. Ayet.
2: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: Zuhruf Suresi 68 ve 69. Ayetler.
3: Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Saffat Suresi 75 ila 113. ayetler.

رب العالمين. فنظر نظرة في النجوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun. Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi: onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında

0: ona güzel bir at bıraktı. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı. Kendisine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: Allah'ım, çocuklarımıza, talebelerimize kuvvetli bir hafıza lütfeyle. Ve sur'atel fehmi, seri, süretli bir anlayış nasip eyle. Allahümme ec'alhum hudaten muhtedin, gayra dallin ve la mudillin. Allah'ım onları hidayete ermiş kullarından eyle. Dalalete düşmüşlere benzetme. Dalalete düşmüşlerden eyleme. Allahümme habbib ileyhim el iman ve zeyyinhu fi kulubihim. Allah'ım onlara imanı sevdir. Allahümme habbib ileyhim el iman ve zeyyinhu fi kulubihim. Ve kalplerinin süsü kıl o imanı. Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Nur Suresi 35 ila 38. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz

0: Gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. A'raf Suresi 109 ila 126. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır.

0: sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz? Dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır, dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın, dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz, öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz, dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Gâşiye Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

0: okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 67 ila 71. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an rehberdir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.
8: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
9: O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
3: Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap

0: ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: En-Nur Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Alemleri nurlandıran, sen En-Nursun, alemleri nurlandıran, aydınlatansın. Zihinlere ve gönüllere nur yağdıransın. Nur isminin tecellisiyle kalpler aydınlanır, kainat, zihinler ve gönüller nurlanır. Sen gökleri ve yeri aydınlatıp karanlık perdesini kaldıransın. Nurunla yarattıklarını hidayete erdiren, doğru yola yönlendirensin. İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Sen sonsuz nurun kaynağısın. Sen dilediğini nuruna kavuşturan, zihinlere ve gönüllere aydınlık ihsan edensin. Her şeyi hakkıyla bilen ve görensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasında söylediği gibi, Allah'ım bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 12. Cüz.

معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken, ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o, şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Yoksa onu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse, bilin ki o, Kur'an, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada taslamam ederiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar, kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir diliyle dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu dili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse, ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şahitler de, Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar, halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar, ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların, Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur.

Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeylerde kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Kaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerdensen hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu, diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma, diye seslendi. O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi.

Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh, Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Biz sadece şunu söyleriz. Seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Hud dedi ki, işte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın. İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onu perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet
peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Andolsun elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı hayattaydı, bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocamla bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun, ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün, dedi. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım, onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. Lut da, keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Konukları şöyle dedi, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın, ancak karın müstesna, onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselersiniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu

ve aklı başında bir adamsın. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek. Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı. Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür. Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu, cennetlik olanlar da. Mutsuz olanlara gelince cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Ey Muhammed! Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tastamam vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir.
Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına şöyle dediler, "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona,
andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek hadi gelsene dedi. Oysa Allah'a sığınırım çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O, Yusuf, yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O, Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile, çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa! Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim, fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir,
hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya

koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Bununla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca, Yusuf, ey doğru sözlü! Rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğim bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı ise, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindir dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğü

gününde bizi izninle Hakk'a ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali 3. bölüm.

0: Hazreti Ali'nin bu dönemde aldığı görev açıktır. Resulullah'ın yanında bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmek. Bu sahne bir yolculuğun başlangıcını değil, bir güven borcunun kapanışını anlatır. Genç Ali için Mekke artık sadece doğup büyüdüğü şehir değildir. Her köşesinde bir emanet, her kapısında bir hak vardır.
1: İnsan bazen gitmek ister, fakat kalması istenir. Ve o kalış gidişten daha zor olur.
0: Emanet, savaş zamanında da emanettir. Korku büyür, takip ihtimali artar. Şehirde dedikodu dolaşır. Ama başkasına ait olan şey sahibine dönmelidir. Olayın özü budur. Bu öz kapı kapı dolaşan bir geceye dönüşür.
2: Kim o?
1: Sana ait olan emanet getirildi.
2: Böyle bir gecede mi?
1: Emanetin vakti korkunun vaktine göre değişmez.
2: İnsanlar şehirden ayrılıyor. Sen neden kapı kapı geziyorsun?
1: Çünkü güven yola çıkmadan önce yerine teslim edilmelidir.
0: Bir toplumun düşmanlık ettiği kişi bile ona emanet bırakmışsa, bu emanetin iadesi yalnız bir eşya teslimi değildir. Bu, ahlakın kriz anında da değişmediğinin sahnesidir.
3: Bunu bana geri mi veriyorsun?
1: Sahibi sensin.
3: Biz sizin sözünüzü kabul etmedik. Yine de mi?
1: Emanet, onu bırakanın inancına göre değil, onu taşıyanın ahlakına göre korunur.
3: Garip bir yol seçtiniz.
1: Garip olan, hak sahibinin hakkını vermemektir.
0: Gecenin sonunda keseler azalır, fakat Ali'nin omuzundaki yük bitmez. Şimdi sırada yol vardır. Mekke'den çıkmak, yalnız bir şehri terk etmek değildir. Eski baskının içinden, yeni bir toplumun ufkuna yürümektir.
4: Gecikmiş sayılır mıyız?
1: Emaneti yerine verdik. Emanet yüzünden geciken aslında doğru zamanda yürür.
4: Yol uzun.
1: Yolun uzunluğu değil, niyetin sağlamlığı taşır insanı.
0: Ali Medine'ye gelir ve Amr bin Avf oğullarından Külsüm bin Hidme konuk olur. Bu genç Ali'nin yalnız bir kahramanlık gecesiyle değil, yeni toplumun içine katılmasıyla da görünür olmasını sağlar.
5: Kapımız açıktır. Yol yorgununa su, muhacire yer vardır.
1: Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.
5: Mekke geride mi kaldı?
1: Şehir geride kaldı. Fakat orada teslim ettiğimiz her emanet, burada kurulacak hayatın temel taşı oldu.
5: Sözün ağır.
1: Çünkü yol hafif değildi.
0: Hicretin bu perdesi Ali'nin gençliğinde iki şeyi birleştirir. Cesaret ve güvenilirlik. Cesaret yalnız tehlikeye atılmak değildir. Bazen herkes kaçarken bir hakkı yerine teslim etmek, sonra gecikmiş adımlarla yola koyulmaktır. Kapılar kapandı. Emanetler döndü. Bir şehir geride kaldı. Bir ümmetin yolu açıldı. Artık Medine'dedir. Mekke'nin dar sokaklarından sonra önünde yeni bir hayat, yeni bir toplum vardır. Burada yalnızca bir şehir değişmemiş, İnsanları birbirine bağlayan yeni bir kardeşlik düzeni kurulmuştur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka.

0: Suresi 92 ila 96. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 112. ayet.
3: Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.
1: En'am suresi 164. ayet.
4: De ki, her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.
1: Yunus suresi 41. ayet.
5: Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım, sorumlu değilim.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
3: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşikak Suresi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.

0: Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan

0: Başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'ın azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Muhab Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. ...59. bölüm... Allah yolunda seferberlik.
3: Mekke'nin fethinden bir yıl sonra İslam peygamberi Hazreti Muhammed İslam'ı yayma çalışmalarını Tebük'e taşıdı. Hazreti Muhammed'in elçisinin Mu'te'de Gassani emiri tarafından şehit edilmesi üzerine ilk defa İslam ordusu Bizans ordusuyla Mu'te'de karşı karşıya gelmişti. Şimdi de Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla İslam devleti üzerine yürüdüğü haberini aldı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü umumi bir seferberlik ilan etti. O ana kadar yapılan askeri faaliyetler gizli tutulur, düşmanın bunu öğrenmesi istenmezdi. Fakat Tebük seferinde durum farklı oldu. Zira yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Düşman kuvvetli, gidilecek yer uzaktı. Üstelik o yıl Medine'de vaki olan kıtlık sebebiyle Müslümanlar iktisadi bakımdan da zor durumdaydılar.
4: Muhammed Roma devletini çocuk oyuncağı mı sanıyor? Ben onun ashabıyla birlikte esir düştüğünü gözlerimle görür gibiyim.
5: Bu havada sefere mi gideceğiz?
6: Akıl almaz bir şey. Kim bu havada sefere çıkar?
5: Sıcakta savaş olmaz.
3: Bedevilerden bazıları da Hazreti Peygamber'e uydurma mazeretler ileri sürerek izin aldı. Bunu ayeti kerime şöyle haber vermiştir. Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. Bir taraftan münafıkları acı azabıyla tehdit eden Cenab-ı Hak, diğer taraftan onların tesirinde kalıp da biraz gevşemiş bulunan müminleri de ikaz ediyor.
7: Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat biliniz ve unutmayınız ki dünya hayatının geçici faydası ahiretin ebedi faydası yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde harbe çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz harbe çıkmamakla ona bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.
3: Ordu birçok sıkıntıya sabır ve tahammül göstermek durumundaydı. Çünkü şartlar oldukça zor ve ağırdı. Bu yüzden Tebük ordusunun diğer adı Ceyşül Usre, yani zor zamanların ordusudur. Buna rağmen ashab-ı kiram yüksek bir azim ve iman vecdi içinde fani ve dünyevi bütün menfaat düşüncelerini bertaraf edip büyük bir infak ve fedakarlık yarışına girdiler. Hazreti Ebubekir malının tamamını getirdi.
0: Tüm malım feda olsun ya Resulullah.
7: Ebubekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım der sana Allah'ın Resulü.
0: Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulullah?
7: Allah Resulü çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Ebubekir diye sorar.
0: Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulullah.
8: Ben de malımın yarısını getirdim. Ebu Bekir'i geçeceğimi düşünmüştüm ama olmadı.
3: Orduya en büyük bağışı yapan Hazreti Osman da 300 deveyi tam teçhizatlı bir şekilde hazırlayarak orduya hibe etti. Ve ayrıca 1000 dinar bağışta bulundu. Hazreti Peygamber onun hakkında da Osman'a bu fedakarane infakı sebebiyle bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez buyurmuştur. Müslüman kadınlar da altınlarını ve gümüşlerini vermişlerdir ordu için. Müslümanlar birlik olmuşlardır. Fakat münafıklar içinde fitne çıkartmak isteyenler halen vardı. Münafıkların bir kısmı hala Müslümanlardan imanı zayıf olanları tesir altına alıp harbe katılmalarına mani olabilmek için çaba gösteriyorlardı. Bunlar Süveylim adında bir Yahudinin evini merkez edinmişlerdi. Bunu haber alan Resulullah Hazreti Talha'yı birkaç sahabiyle göndererek Süveylim'in evini yaktırdı. Nihayet bütün zor şartlara ve sıkıntılara rağmen ordu büyük bir ihtişamla hareket etti. İslam ordusu Tebük'te karargahını kurduğu halde düşmandan en ufak bir hareket göze çarpmıyordu. Çünkü bu kadar büyük bir İslam ordusunu gören Hristiyan Arap kabileleri daha evvel Mute'deki 3000 kişilik bir iman ordusunun gösterdiği kahramanlıkları da hatırlayarak savaş azimleri kırılmış ve harpten çekinmişlerdi. Bizans'a Arabistan'ı istila fikrinden çoktan vazgeçmişti. Zira Bizans imparatoru o esnada Humus'ta kendi memleketinin iç meseleleriyle uğraşmaktaydı. Böylece Arabistan'ın istila edileceği haberlerinin Hristiyan Gassani Araplarının bir abartması olduğu anlaşıldı. Ancak bu seferle İslam ve Müslümanlar büyük bir izzet kazandı. Arabistan'ın kuzey hudutları tamamen emniyet altına alındı. Eyle hükümdarı, Cerba ve Ezru halkları, Makna Yahudileri, Hazreti Peygamber'den cizye karşılığı eman dileyerek Müslümanların himayesine girdi. Hazreti Halid bin Velid, 420 atlıyla Dûmetül Cendel'e hücum ederek Hristiyan hükümdar Ükeydir bin Abdülmelik'i yakalayıp Allah'ın Resulüne getirdi. Ona da cizye karşılığı eman verildi. İslam ordusu Tebük'te 20 gün kaldı. Resulullah daha ileri gitmek istemedi. Çünkü o İslam'ı insanlara kılıç zoruyla götürmek arzusunda değildi. Hem Bizans devletine gereken gözdağı fazlasıyla verilmiş, karşılarına hiçbir düşman çıkamamıştı. Ayrıca o sıralarda Suriye'yi taun hastalığı kasıp kavurmaktaydı. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olduğundan Hazreti Peygamber, bir bölgede taun olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Siz oradaysanız sakın oradan çıkmayın buyurmuştur. Resulullah Tebük'te sabahleyin bir hurma ağacına dayanarak hutbe irade eylediler.
9: Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdular: İnsanların hayırlısı atının veya devesinin sırtında ya da iki ayağının üzerinde piyade olarak ölünceye kadar Allah yolunda cihad eden, Allah'ın dinini hidayet bekleyenlere tebliğ edendir. İnsanların kötüsü de Allah'ın kitabını okuyup ondan hiç faydalanmayan fasık ve cüretkar kimsedir. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takvadır. Dinlerin hayırlısı Hazreti İbrahim'in dini İslam'dır. Sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetleridir. Sözlerin şereflisi zikrullah'tır. Kıssaların güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın yapılmasını istediği farzlardır. Amellerin kötüsü bidatlerdir. En güzel gidişat peygamberin yolu ve gidişatıdır. Ölümlerin şereflisi şehitliktir. Körlüğün en kötüsü doğru yolu bulduktan sonra ondan sapmaktır. Az olup yeten şey, çok olup meşgul ederek Allah'a taatten alıkoyan şeyden hayırlıdır. Af dilemenin kötüsü ölüm gelip çattığı andakidir. Pişmanlığın kötüsü kıyamet günündekidir. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: ve rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten

0: hala sakınmaz mısınız?" dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine Nuh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap," diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, "Her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş disiplininin nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Enfal Suresi 60.
4: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
2: Saf Suresi 4.
5: Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları

0: ve hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
3: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

0: Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Tevbe Suresi 111 ila 113. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Said bin Zeyd'in işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir." Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman, diğer Müslümanların elinde

0: lisan ve dilinden selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın canları ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yüce dinimizin kişiye tanıdığı temel hak ve hürriyetlerden biri de mesken dokunulmazlığıdır. Kur'an-ı Kerim'de meskenlere giriş çıkışın belli edep kuralları dahilinde yapılması istenmiş ve "Ey iman edenler! Evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip ev sahiplerine selam vermeden girmeyin" buyurulmuştur. Huzur, güven ve mutluluk yuvası olan meskenin dokunulmazlığı, hiç kimsenin konutuna izinsiz girilememesi, arama yapılamaması, ev eşyalarına el konulamaması, sahibi istemediği halde satmaya zorlanmaması gibi hususları içerir. Ev sahibinin aksi yöndeki davranışları engelleme hakkı vardır. Nitekim Allah Resulü, özel hayatın mahremiyetini ihlal ederek evlere izinsiz girenlere ve ev halkını gizlice gözetleyenlere sert tepki göstermiş, hatta bir seferinde böyle bir kişinin üzerine yürümüştür. Mesken dokunulmazlığı kapsamında bir kimsenin evi veya arsası haksızlıkla elinden alınamayacağı gibi, hiç kimse malını isteği dışında satmaya da zorlanamaz. Peygamberimiz, sahibinin izni olmadan bir kimsenin arazisine bina yapılması halinde bunun yıktırılacağını bildirmiştir. Mal gaspının uhrevi sonuçlarına dikkat çekerek kötü niyetli kişilere gözdağı vermek isteyen Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: "Her kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir." Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de Müslümanların nüfusu artmış, Medine Mescidi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Bunun üzerine Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesine karar veren Hazreti Ömer, öncelikle mescidin çevresindeki evleri satın aldı. Peygamber mescidinin bitişiğinde Peygamberimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in de bir evi bulunuyordu. Hazreti Ömer, ona evini satması teklifinde bulunduysa da Hazreti Abbas bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona ya evini satması ya evinin karşılığı olarak kendisine Medine'nin istediği bir yerinde ev yapılması ya da evini mescide bağışlaması şeklinde alternatifler sundu. Ancak Hazreti Abbas bu tekliflerden hiçbirini kabul etmedi. Bu sorunun Übey bin Ka'b'ın hakemliğinde çözülmesi kararlaştırıldı. Übey, her iki tarafı da dinledikten sonra Abbas'ın lehine, Halife Ömer'in aleyhine hüküm verdi. Hazreti Ömer bu kararın dayanağını öğrenmek isteyince Übey bin Ka'b, Peygamberimizden işittiği tarihi bir olayı anlattı. Buna göre Hazreti Davud'a Beytül Makdis'i yapması emredildiğinde o, arsanın sahibini razı etmeden inşa faaliyetine başlamamıştı. Allah Teala da gasp edilmiş yere mescidin yapılmasını yasaklamış ve ona mülk sahibini razı etmedikçe mescidi tamamlayamayacağını bildirmişti. Halifenin sorması üzerine sahabeden Ebu Zer ve başkaları bu olayı Hazreti Peygamber'den duyduklarına dair şahitlik yaptılar. İslam devletinin yöneticisi konumundaki Hazreti Ömer'in Abbas'ı razı etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Ancak Peygamber Efendimizin kıymetli amcası Übey'e dönerek, "Madem böyle hükmettin, ben de evimi Allah yolunda Müslümanlara bağışladım," dedi. Sonuç olarak diyebiliriz ki, yeryüzünün halifesi olan insan, can, mal ve mesken konularında dokunulmazlığa sahiptir. Yaratılmışların en şereflisinin yaşama hakkı, hiç kimse tarafından elinden alınamayacağı gibi, kendisi de buna son veremez. Hatta meşru bir gerekçe olmadan devlet tarafından da bir cana kıyılamaz. Çünkü insanın her türlü hakkını koruyabilmesi ve bu haklarından faydalanabilmesi için varlığını sürdürmesi gereklidir. Keza insanın helal yoldan kazandığı ve elde ettiği mal, servet ve mesken de İslam'ın koruma güvencesi verdiği değerler arasındadır. Başkasının malına, servetine ve meskenine zarar verme veya ilişme hem hukuken hem de ahlaken söz konusu olamaz. Zira Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Müslüman, diğer Müslüman

0: Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın canları ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 197 ila 212. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkıyor.

0: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Rum Suresi 41-45. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri

0: çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin hükümlerine itaat edilmesi gerektiğini şu ayeti kerimelerde beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr suresi 7 ve 8. ayetler.
0: Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neydi size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Beri gel serseri yol, onun ümmetinden ol. Sel sel kümelerle dol, onun ümmetinden ol. Sen hiçliğe karşı yön, hep sıfır arka ve ön. Dosdoğru kıbleye dön, onun ümmetinden ol. Ey dünya murdar kafes, gel gırtlakta son nefes. Ey arşı arayan ses, onun ümmetinden ol. Solmaz solmaz bu bir renk, ölmez ölmez bir ahenk. İnsanlık hevenk hevenk, onun ümmetinden ol. Gökte çakıyor haber, geber çelik put geber İsrail.

0: Doğru ol, yeni seferber. Onun ümmetinden ol. Çok kıymetli Wow TV izleyicileri, Wow Radyo'nun dinleyicileri, bugün konumuz Ümmet-i Muhammed. Neydik? Neredeyiz? Bundan sonra ne olacağız? Ümmetin mazisi, hali ve istikbalini çok değerli hocamız Emrullah Hatipoğlu hocamla beraber konuşacağız. Hocamızın hatırını sorup sonra İshak hocamıza kulak vereceğiz. Hocam hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
1: Hoş gördük. Teşekkür ederim.
0: Güzel.
1: Fakat isterseniz İshak hocamızı fazla bekletmeyelim.
0: Olur.
1: Kur'an
0: olur.
1: Kur'an sadasına bir an önce
0: olur efendim.
1: Kavuşmak için.
0: Hay hay efendim. Dünyanın en güzel cümlesi hay hay efendim, olur efendim. Değerli seyircilerimiz, hocamızı öyle uygun gördüler. Çamlıca Büyük Camii imamımız İshak hocamıza kulak veriyoruz. Bakalım bugün Rabbimizin ayetlerinden hangilerini bize tilavet edecek efendim. Buyurun hocam.

Değerli izleyenlerimiz, insanlık tarihi boyunca birçok peygamberler gelip geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan 28'inin ismi geçer. 3 tanesinin peygamber mi, evliyalardan

0: bir evliya Allah dostlarından bir dost mu olduğu şüphesi vardır. 25'inin peygamber olduğu kesindir. Bu bilgiyi niye vermeye çalıştım? Hazreti Adem zamanında yaşayıp onun peygamberliğine ve ona gönderilen 10 sahifeye Allah kelamı olarak inanana Hazreti Adem ümmeti denilir. Hazreti Nuh zamanında yaşayıp ona tabi olanlara Hazreti Nuh ümmeti, Hazreti Musa zamanında yaşayıp ona inanıp tabi olanlara Hazreti Musa ümmeti, Hazreti İsa zamanında yaşayıp ona inananlara da Hazreti İsa ümmeti denilir. Hazreti Musa, Hazreti İsa, daha doğrusu Hazreti Yakup'tan sonra gelen peygamberler de Beni İsrail, İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Zaten İsrail Allah'ın kolu demek. Beni İsrail, Hazreti Yakub'a İsrail denildi, Allah'ın kolu denildi. Ondan sonra gelenlere de onun oğulları manasında Beni İsrail denildi. Ama daha sonra bir peygamber geldi. Adı Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Bütün peygamberlerin en efdali, en faziletlisi, onun ümmeti bütün ümmetlerin en hayırlısı, iştirak açısından, kalabalık açısından, kitle açısından da en büyük ümmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Kafalara şu takılmasın. Şu anda dünyada 8 milyar insan var, 2 milyarı Müslüman, diğerleri başka dinlere mensup. Hepsi aynı dinde değil ki. Diğer 6 milyarın kaç tane dini var? Hepsine paylaştırdığımızda miktar azaldığı gibi, tarihi süreç göz önüne alındığında ümmeti Muhammed elbette daha diğer ümmetlerden fazla olacak. Hatta Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde kıyamet günü peygamberler ümmetleriyle gelir. Bazı ümmetler, bazı peygamberlerin yanında 3-5 kişi vardır. Bazılarında 8-10 kişi vardır. Bazılarında daha fazla vardır. Ama benim ümmetim getirildiğinde her tarafın dop dolu olduğu görülecektir buyurmuştur. Muhterem hocam, ümmeti Muhammed öyle bir kavram ki bazıları sanki ümmeti Muhammed'den olmayı kendilerine zül addediyorlar. Ümmetlikten kurtulduk da birey olduk diyorlar. Bazıları da ümmeti Muhammed deyince gözleri yaşarıyor. Nedir ümmeti Muhammed? Daha başka ifadeyle ümmetlik bilinci nedir?
1: Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. إن هذه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون değişik rivayetlerde. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan da gelen bir hadis-i şerifte kullu ummeti yedhulun el cenne illa men eba. قالوا
0: من أبى
1: ومن يأبى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله فيما قال bu ümmetiniz إن هذه أمتكم أمة واحدة demek ki tek bir ümmet, değer ifade eden, Allah katında makbuliyeti olduğu için Allah Celle tarafından böyle tanıtılan, ki diğer ayetlere girdiğimizde göreceğiz, hayru ümmeti
0: karni.
1: Karni derken Efendimiz'e olan yakınlığı sebebiyle bir hayır vurgusu yapıyor ama ayette kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanların hayrına ortaya çıkarılmış, yaratılmış bir ümmetsiniz. Tabii bu ümmetin vasıfları gene ayetlerin içinde geçiyor. Evet. Onlara da geleceğiz.

0: inşallah. Hocam kısaca bir hocamızın kitabında bir başlık gördüm. Dikkatimi çekti. Sırf o başlık hürmetine kitabını da getirdim. Halil hocam, İbrahim Kutlay hocamın.
1: Hürmetine deyince affınıza sığınarak, izleyicilerimizin de affına sığınarak, bak Kur'an-ı Kerim'i İshak Hoca'dan dinledik de ona teşekkürü unuttuk.
0: Öyle mi?
1: Allah sıhhat afiyetini daim eylesin. Nice seneler Allah kelamı okumaya onu muvaffak eylesin.
0: Ve ümmeti Muhammed'e hizmeti sürdürmesini de nasip eylesin.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Allah razı olsun. Diyor ki bu ara başlıkta Halil İbrahim Kutlay hocam.
1: Evet. Kulakları çınlasın.
0: Çınlasın.
1: Allah üstelik uzun ömürler versin.
0: Amin. Ve bu hocalarımızın tabii bazen isimlerini söylüyoruz. Mümkün mertebe bunlardan istifade edilsin, evet, diye genç nesillerimize tabii ki bu tip hocalarımızın vereceği çok hizmetler var. Onun için Kemal Sandıkçı hocamızı andık. Hayatta değil ama eseriyle hizmet, evet, ediyor. Bu tip hocalarımıza Allah rahmet eylesin. Hayattakilere hayırlı ömür, bereketli,
1: amin,
0: ömür.
1: Amin.
0: Diyor ki ümmet Allah Resulü'nün liderliğindeki iman topluluğudur.
1: Herhangi bir peygamberin liderliğinde toplananlara o peygamberin ümmetidir.
0: Ümmeti.
1: Evet.
0: En sonda olduğumuza göre Kur'an'da inne hâzihi ummetüküm diye bu vurguyu da yaptığına göre kimin hemen liderliğinde bir topluluk aklımıza gelmeli? Peygamberimiz, evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam.
1: Affınıza sığınıyorum. Bir muallimin etrafında toplananlara onun talebeleri denilir. Bir mürşidin etrafında toplananlara onun müritleri denilir. Bir devlet başkanının etrafında toplananlara onun tebaası denilir. Ona tabi olanlar, onaylayanlar, onu tasvip edenler manasına gelir. Ümmet olunca ırk, din, sınır tanımaksızın bir peygamber etrafında toplananların hepsine de ümmet deniliyor. Tariften bu anlaşılıyor.
0: Tabii bu lügatlarda bazen bazı varlıkların oluşturduğu topluluklara da
1: ümmet
0: denebiliyor. Ama bizim asıl
1: kastettiğimiz
0: ümmeti Muhammed.
1: O anlamda arılar ümmeti, karıncalar ümmeti, kuşlar ümmeti bile var değil
0: gibi
1: mi?
0: Yani evet, evet.
1: Demek evet ki evet.
0: O yani bir topluluk. Belli özellikler etrafında bir araya gelmiş. Ama bizim ana özelliğimiz nedir? Rabbi bir.
1: Allahu Ekber.
0: Allahu Ekber. Peygamberi bir.
1: Muhammedur Resulullah.
0: Mustafa. Kitabı bir.
1: Kur'an-ı Kerim.
0: Kur'an-ı Azimüşşan. Kıblesi bir.
1: Beytullah.
0: Gaye ve ideali bir.
1: İlahi kelimetullah. Allah'ın kelimesini bir adım ileriye götürmek.
0: Sevinç ve üzüntüleri bir olan şuurlu müminlerin meydana getirdiği iman topluluğuna ümmet diyoruz.
1: Sevinçleri ve üzüntüleri bir deyince, Japonya'da biri Müslüman oldu deyince hepimiz seviniyoruz.
0: Ne demek?
1: Ne yüzünü görmüşüz, ne biliriz, ne. Öbür taraftan da Almanya'da biri dinden çıktı deyince üzülüyoruz. Halbuki ne tanırız ne biliriz. Demek ki sevinçte ve kederde ortak olunacak, hedef bir olacak, Allah'ın kelamını dünyaya yaymak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah itikadını insanlara tanıtmak olacak ve bir peygamberi lider kabul etmiş olacak, kıblesi bir olacak, kitabı bir olacak, Rabbi zaten bir. Dediniz, Allah razı olsun, müthiş bir
0: şey. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ
1: اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: اِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Yaratan kim?
1: Allah.
0: Allah. Neleri yaratmış?
1: Cinleri ve insanları.
0: Cinleri ve insanları. Biz şimdi insanlar kısmındayız. Evet. Niçin yaratıldık?
1: يَعْبُدُونَ
0: Rabbimizi tanıyacağız. Heh. Ve onun bizden istediği gibi kulluk vecibeleri, vazifelerini yerine getireceğiz. Ama bunu yaparken de bir rehbere ihtiyacımız olacak. Allah. O rehberi de ilk insan olarak yarattığı Adem Aleyhisselam.

0: Aleyhisselam'ı ne yapmış? Aynı zamanda ilk peygamber yapmış.
1: Evet.
0: Bu da neyi gösterir? İnsan peygambersiz
1: olamaz.
0: Olamaz.
1: Şurada tarihi yanılgıyı bir dikkate sunalım efendim.
0: Tamam hocam.
1: Tarih kitaplarında diyor ki insanlar önce çok tanrılı dinlere tabiydi. Gelişe tek tanrılı dinlere geçti. Hayır kardeşim. İş öyle değil.
0: Masa başından bakınca
1: tarih yazılırsa böyle gibi geliyor. Evet. Gelişerek geldi. Beşeriyetin ilki tevhid dinine bağlıdır.
0: İşte onu kabul etmediği için o
1: öbür yola gidiyor değil mi?
0: Öyle bir çözüm düşünüyor.
1: Bulduğunu da zannediyor. Evet. Halbuki beşeriyetin ilki tevhid dini üzerine iman etmiş peygamber olarak ilk insan peygamber gönderilmiş.
0: Bakara suresi 30. Ne diyor ayet efendim? 30. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı
1: halife.
0: Yeryüzünde
1: daha insan yok iken.
0: Evet.
1: Allahu Teala
0: meleklere ne yaratacağını duyururken
1: bir halife
0: bu şekliyle duyurmuş.
1: Ta ki eğer beşerin ilki dalalet olup sonradan hidayet, sonradan peygamber gönderilseydi o peygamber gelinceye kadar geçen insanlar biz bilmiyorduk ki bize peygamber gelmedi ki diyeceklerdi. İlk insan peygamber olunca beşeriyetin peygambersizlik iddiası veya mazereti kalmadı.
0: Peygambersiz insan hayatının dünya üzerinde yürüyemeyeceğinin
1: ispatı oldu.
0: En temel ifadesi.
1: Bütün bunlara rağmen hakikaten hiçbir peygamberden hiçbir haber kendisine ulaşmamış ise sadece Allahu Teala'nın bir yaratıcının varlığını bulmakla mükelleftir. İbadetlerden ve haramlardan sorumlu değildir.
0: وَمَا كُنَّا مُعَدِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ayeti burada da ışık tutuyor bize.
1: Allah razı olsun.
0: Peygamber yani, göndermeden
1: bir haber ulaştırmadan
0: kulluk hani kulluk için yaratıldık ya.
1: Evet.
0: Nasıl kulluk yapacak?
1: Bir haberi olacak.
0: Ondan sorumlu tutulması için önce peygamberin gönderilmesi lazım.
1: Evet.
0: Ama gönderilmedi. Orada gene çok önemli bir hatırlatma. Varlık alemine baktığı zaman bu alemin bir sahibinin olduğunu bulacak.
1: İsminin Allah olduğunu da bilemeyebilir.
0: Hocam
1: yaratıcı, kudret
0: isabetli olur olmaz. Resmi gören resmi yapanın ressam olduğunu bazen isim olarak vermeyebilir.
1: Allah razı olsun, sanatçı diyebilir.
0: Diyebilir. Ha bunu yapan bir sanatkar.
1: Evet. Onu bulsun.
0: Yani orada da nedir? Bir halik, bir yaratan var diyecek.
1: Evet.
0: O zaman işi kurtarıyor yani.
1: Değerli hocam.
0: Evet hocam.
1: Zaten insanoğlunun yalnız yaşaması mümkün değil.
0: Tabii.
1: Niye? İhtiyacı çok. Her ihtiyacını da kendinin karşılamasını da imkan yok. Önce evvela bir aileye muhtaç. Bir aile aidiyeti olacak. Ana, baba, kardeşler. Akrabalar aidiyeti olacak. Mahalle, hemşehri aidiyeti olacak, ülke aidiyeti olacak, bir de ümmet aidiyeti olacak. Hatta bana sorarsanız bir de dünya aidiyeti olacak. Yarın Mars'la dünya çekişecek olursa biz dünyanın yanında yer alacağız.
0: Vatanımızı savunuruz.
1: Vatanımızı savunacağız. Bir de işin esprisi bir yana bu küresel ısınmada dünyayı hepimizin savunmak mecburiyeti var. Sular kurursa Emrullah hocam, çeşmeler akmaz olursa, ırmakların yeri kumla dolarsa, beşeriyet ne yapacağını şaşırır.
0: Hocam, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
1: diri olan her şeyi biz sudan yarattık dediği diyor. Gibi.
0: O zaman sunun olmadığı bir ortamda hayattan nasıl bahsedilecek?
1: اَرَيْتَ اِنْ اَسْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا
0: فَمَنْ يَتِيكُمْ بِمَا اِمَعِينَ
1: söyleyin bakalım suyunuz giderilse
0: Mülk suresinin son ayeti.
1: Son ayeti. Size suyunuzu kim temin edebilir?
0: O pınarlardan, o kaynaklardan şu vallahi an istifade ediyor.
1: Vallahi eliniz kolunuz dökülür hocam. Vardık ki Kur'an kurumuş. Pınar kurumuş. Yapacak bir şey yok. Sanmayın ki sanatımı hakkıyla icra eylerim. Saz elimde suyu kurumuş musluk.

0: gibidir.
1: Ya.
0: Demiş Neyzen. Suyu kurumuş musluktan bir fayda gelmez. Ha, dünya insanları olarak da ortak noktalarımız var. İşte küresel ısınmaya karşı çare aramak, orman yangınları bütün ülkelerin ciğerlerini yakıyor. Evet. Bu sene bizimkini de çok yaktı. Çok. Cenab-ı Allah mevcutların sönmesini, yenilerinin olmamasını lütfeylesin. Bir de elimde olsa hemen bugün imzalarım hocam. Orman yakanın idamı gerekir.
1: Bu zaten hocam o kaldırıldı ya o.
0: İdam işi.
1: İdam.
0: Evet.
1: Belki de yeryüzünde hiç düşünülmeden çala kalem, biraz da heves.
0: Popülist, insanların popülist, hoşuna evet. gitsin
1: ya
0: diye.
1: Kardeşim, hiç kimse demiyor ki hanginiz daha çok insan öldürürse o kadar ödül alacak. Heh. Bunu İsrail'de diyor.
0: Evet.
1: Bunu Haçlı seferlerinde diyor.
0: Evet.
1: Demiş diyor da bugün. Ama Allah'ın dininde haksız yere bir adamın öldürülmesi, bütün insanların öldürülmesi
0: kadar büyük bir günahtır.
1: Bir günahtır. Haksız yere ölüme giden birisinin kurtarılması da
0: bütün insanların
1: kurtarılması gibi bir fazilet, kahramanlıktır.
0: Böyle bir ufuk, bir bakış açısı.
1: Yani insan neslini tehdit eden anlamsız bir şey söyler mi? Hiç, söylemez. Ha,
0: hiçbir sistemde yok.
1: Ama hocam bu kadar, bir insanın hayatı bu kadar değerli olduğu halde, basit sudan sebeplerle onun hayatına hocam otopark meselesinde kavga etmişler. He. Birkaç ay önce adamı öldürüyor. Otopark meselesiyle yaptıkları tartışmadan insana kadın cinayetleri diyoruz.
0: Evet.
1: Değişik cinayetler.
0: Boşanmış, ayrılmış.
1: Hocam
0: gitmiş.
1: Bu nasıl bir şey? Buna dur demenin bir tek yolu vardır. O da nedir? Onu caydıracak olan cezanın
0: konulması.
1: Caydırıcı ağırlığıdır.
0: Evet.
1: O cezayı da Allah belirlemiş.
0: Peki biz ana konumuza ümmete
1: yani o ceza, yani bunu şimdi söylerken idam cezaları yeniden gelsin. O ne güzel ya, bunlar insanlığı yok etmek. Hayır. Asıl bugün onun olmamasından cesaretlenerek bir de dini hayatı doğru dürüst öğretemediğimiz için insan sinek öldürür gibi insan öldürüyor hocam. Çocuklarının annesiyle anlaşmazlığa düşmüş, bir ayrılık olacak.
0: Evet.
1: Caydırmak için ne yapıyor? Sahte bir teklif yapıyor. Asıl maksadı ne?
0: O reddedilsin de ben onu öldüreyim.
1: Öldüreyim. Esas maksadı bu. Bunu neyle caydıracaksınız hocam? Bakın şu anda 18 yaş altındaki gençler son zamanlarda bir takım cinayetler irtikab ediyor. Son haberlerden birisi de bu. Son haberlerden.
0: O çizgi filmler de onlara doğru.
1: Tabii tabii. Hocam yani bunu seyretmeye hiç kimsenin hakkı yok. Mutlak tedbir alacak. Ha tedbir de nedir? Caydırıcı olacak.
0: Evet.
1: Bunu Allah'tan daha çok kimse merhametli olamaz.
0: Olamaz.
1: Allah bu hususta bir caydırıcılık ilkesini koymuşsa bundan başka çözüm yok hocam.
0: Hakim Üstad Necip Fazıl Kısaküre'ye sordu. Hı. Lafı uzatma dedi. Laik misin değil misin dedi. Üstad dedi ki hakim bey, ben ilmi her şeyi kuşatmış, gücü her şeye yeten bir Allah'a inanıyorum. Onun koyduğu hiçbir hüküm yanlış veya hatalı olamaz. Din ile dünyayı da etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz iki nesne olarak görüyorum. Şimdi sen söyle bakalım, ben layık mıyım değil miyim dedi.
1: Çok güzel.
0: Müthiş bir şey.
1: Müthiş bir zeka, müthiş bir anlık buluşlar.
0: Müthiş.
1: Hocam dediniz ki fert tek başına yaşayamaz.
0: Yaşayamaz.
1: Yaşayamayacağı için ne lazım?
0: Aidiyet lazım.
1: Hocam doğan
0: grup
1: çocuğu
0: lazım.
1: Çocuğu düşünelim hocam. Doğan bir çocuk. Heh. O çocuğun kendi kendine yeterli olması için ona en yakından ne lazım?
0: Ana, baba, kardeş, evlat lazım.
1: En başta da ana. Değil
0: ana.
1: Mi? Ana. Yani biz

0: erkekler baba olanlar tabii ki çocuklarımız sebebiyle seviniriz ama onların uykudan uyanışları hemen anneyi en çok etkiler. Hemen fırlar yatakta. Bizden daha çok. Şimdi hocam bu yapıyı da Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Kur'an'da Nisa suresi var değil mi hocam?
1: Evet.
0: Kadın. Dördüncü sure.
1: Evet.
0: Fatiha, El-Bakara, Ali İmran, Nisa. İlk ayet nasıl başlıyor hocam? Ya eyyuhennâsu.
1: Ey insanlar.
0: İnna halaknakum
1: min zekerin ve unta.
0: Ya eyyuhennâsu.
1: Öyle mi? Öyle değil mi?
0: İttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin. Ve halaka minhâ zevceha. Ve bethe minhumâ ricâlen kethîran ve nisâ'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hocam burada aile kurumunu görüyoruz.
1: Efendim hemen arzu edelim.
0: Çoğalma merkezini aile kurumu olarak görüyoruz.
1: Öyleyse insan çocuk aileye muhtaç. Sanki ailesi onun küçük bir ümmet grubu.
0: Aynen.
1: Hemşehriye, akrabaya muhtaç. Daire biraz büyüyor. Vatandaş olarak insanlar.
0: Biraz önce okuduğumuz öbür ayet zaten onu anlatıyordu. Hucurat.
1: Ne diyordu efendim?
0: 13. 13 mi 12 mi? Ya 12 ya 13. 13 galiba. İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile
1: lita'arafu.
0: Şuuben
1: ve kabaile.
0: Yine bu aile halkası genişliyor. Gruplar oluşuyor.
1: Dayanışmaya muhtaç insan.
0: Kesinlikle.
1: Etrafa muhtaç.
0: Lite'arafu diyor zaten.
1: Bizim nahiyemizde doğmuş, büyümüş, vefat etmiş Aşık Hasan diye biri var imiş. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Hasan kocayınca beli bükülür. Gözünün cevheri yere dökülür. Yalnız taş duvar olmaz, yıkılır. Bir yiğide emmi dayı var gerek.
0: Allah Allah.
1: İnsan yalnız olmaz.
0: Olmaz.
1: Aile olması gerektiği gibi, akraba taallukat olması gerektiği gibi, bir millete tabi olması gerektiği gibi, bir ümmete de tabi olması gerekir. El kufru milletun vahidetun buyurdu Efendimiz. Kafirlerin dinleri birbirinden farklı olabilir ama İslam'a karşı hepsi birleşirler. Öyleyse Müslümanlar da bir ümmeti Muhammed çerçevesi şemsiyesi altında birleşecek ki diğerlerine karşı koyabilsinler, kendi birliklerini muhafaza etsinler, maddi imkanlarını kendi işlerinde kullansınlar, paralarını kendi millet devletlerinde, topraklarında değerlendirsinler ve dosta gurur, düşmana da korku salabilsin.
0: Hocam aile yalnız olmaz dedik. İlk
1: evet.
0: Aklımıza aile kurumu geldi.
1: Evet.
0: Aile, akraba, kabile,
1: hemşehri,
0: böyle
1: ülke.
0: Bütün bunlarla ilgili de din onların varlığına ve değerine dikkatimizi çekiyor. Lite'arafu. Kabilelere ayırdık ki
1: birbirinizle
0: tanışasınız.
1: Tanışasınız. Ticaret yapasınız, alışverişiniz şu olsun.
0: Alakalar, olması gereken alakalar. Ve bu bunların ilk kısmında aile hukukuna yönelik sorumluluklar bize
1: var.
0: Evet. Yükletiliyor. Hayrukum, hayrukum li ehlihi diyor Hazreti evet. Peygamber. En hayırlınız ailesine
1: hayırlı olan.
0: Hayırlı olan. Sonra biraz genişliyor. Ve atu akrabaya hakkını verin.
1: Veriniz. Zel kurba diyorlar.
0: Ati del kurba hakkı. Gibi bak akraba. Ha. Yani onun varlığını kabul ediyor. Kabile, yerel yapılar. Bunların hepsine yönelik bir görev veriyor. Ama hepsini bir şemsiye altında topluyor hocam.
1: O şemsiyenin adı ümmet,
0: ümmet şemsiyesidir. Nasıl biz gök kubbenin altındayız hocam?
1: Evet.
0: Bu gök kubbenin altında tabii çok varlıklar var da biz kendimize göre bir izafi olarak. Biz buradan baktığımız zaman gördüğümüz gökyüzü bize en yakın gökyüzü.
1: Doğru. Yukarılar veya yukarı aşağı yukarı da yok hocam.
0: Yani biz
1: bir müddet çıkınca aşağı yukarı kavramı bile bitiyor.
0: Evet. Şimdi onun altındayız. değişik

0: Onun altında bizim için Rabbimizin uygun gördüğü dünyadayız şu anda. Hı hı. Bu dünyada bizi yaratan Rabbimiz hep aynı renkte mi yarattı?
1: Hayır.
0: Kimimiz siyah.
1: Kimimiz sarı.
0: Kimimiz sarı.
1: Kızılderili.
0: Kimimiz kumral.
1: Evet.
0: Beyaz. Değil mi?
1: Zenci.
0: Zenci de siyah hani dediğimiz için. Efendimiz ne buyuruyor? Bütün bunları dikkate alarak.
1: Kullukum min Adem'e ve Adem'u min
0: Min Turab. Bu ana ilke, tamam. Evet. Hepiniz Adem'densiniz, Adem topraktan. Leyse li Arabiyyin ala Acemiyyin ve la li Acemiyyin ala li Arabiyyin ve la li Ahmara ala Esvede ve la li Esvede ala Ahmara fadlun. Yani mefhum olarak söylemiş olayım, evet, çok iddialı olmasın. İlla bir takva diyor. Evet. Yani Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi, siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir?
1: Takvadadır.
0: Takva iledir.
1: Ayet-i Kerime'nin hadisle tefsiri bu.
0: Tefsiri. Şimdi burada neyi görüyoruz hocam? Bütün renkler arasında bir fark olmayacağı Allah katında. Değil mi? Siyah, beyaz, Arap, Arap olmayan, başka ırklar, hiçbir ayrım kimseye özel bir değer kazandırmıyor. Ne kazandırıyor?
1: Takva kazandırıyor.
0: Takva kazandırıyor.
1: Bunu anladık hocam. Peki değişik ırklardan
0: başka şey söyleyebiliriz. Zengin olan
1: fakir, fakir zenginliğe bir üstünlüğü yoktur. Takvada
0: okuyan,
1: var. Okumayan.
0: Okumayan.
1: Efendim, ümmet olunca çeşitli ırklardan, herkes kendi ırkıyla devam etmesi ayrı bir şey, ümmet olarak bir çatı altında bulunması ayrı bir şey. Çanakkale'de diyoruz ki, Medine'den de gelen var, bana yardımcı olun.
0: Ümmetin savaşı. Ha,
1: bravo, ümmetin savaşı, onu demek istedim.
0: Ha, bunu şöyle de söyle, mukabil olanlarda da bir ümmet iddiası var aslında.
1: Ha işte var. Diğer
0: yani haçlı. İslam,
1: anti-İslam'ı ümmet diyebiliriz. Bir de orada bir ümmetliğin bir sıçrayan bir kıvılcımı var. Çanakkale'ye uzak doğudan getirilmiş Müslüman askerler.
0: Gene ümmet farkı çıktı ortaya.
1: Evet. Siz bizim adımıza savaşacaksınız, işte düşmanı öldüreceksiniz. Adamlar buraya geliyor. Bakıyor,
0: hocam bazılarına sabah demişler ki hilafet tehlikede, onu kurtarmaya götürüyorum sizi. Hindistan'dan getirdikleri Müslümanlara.
1: Ha, halbuki burada gelip de Hindistanlı Müslüman sabah ezanını duyunca ooo bunlar da bizdenmiş diye. Bak ümmet birliği
0: ümmet
1: ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Ezan da ümmet birliğinin tabiri caizse istiklal marşıdır.
0: Kesin hocam.
1: Kesin
0: hocam.
1: Bir rumzudur. Değerli hocam, sohbet çok iyi, hatta heyecanlı beklenenden de yukarıda. Ama
0: hada min fadli Rabbi diyerek devam edeceğiz.
1: Hada min fadli Rabbi liyebluvena eşkuruna ev ekfuruna. Allah bizi bununla imtihan ediyor.
0: Liyebluveni ayeti, tam ayeti olarak madem.
1: Liyebluveni eşkuru em ekfur. Bu ya zamirleri değiştireyim dedim. Efendim, Allah bu nimeti verdi. Bu imkan hazırlandı. Allah razı olsun, ilgilere teşekkür ediyoruz. Bizim kulağımıza gelen, Allah nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin, programımızın da izlendiği, tutulduğu, beğenildiği söyleniyor. Buradan nefsimize bir şey çıkarmayalım.
0: Allah tesirini halk
1: eylesin. Allah bizi imtihan ediyor.
0: Bize ait bir şey konuşmuyor.
1: Olmayaz, olmasın. Ümmet meselesine devam edeceğiz ama arkadaşlarımız diyor ki bir ara verelim de.
0: Ciddi misiniz?
1: Ya hocalarımız bir nefes alsın, izleyicilerimiz de bir çay içsinler diyor.
0: Allah Allah.
1: Ona bakalım.
0: Allah Allah.
1: Bir aradan sonra yine beraber olacağız.

Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından birisi taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar.

0: rehberliğinde yola çıktık.
1: Evrensel bir kitap.
2: Yaradıcı tektir.
3: Cihan şümür bir mesaja sahip.
2: Rabbül alemindir.
4: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
3: Ona tabi olun.
0: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
4: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
0: Profesör Doktor Kerim Buladı.
5: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşaltandır.
0: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
2: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
0: Kur'an Yolu bugün 18'de Val TV'de.
6: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
7: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
8: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
9: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
10: Nefsini bilen Rabbini bilir.
11: İman en büyük nimettir.
12: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
13: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
14: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
15: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
0: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
16: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
17: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
18: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
19: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabizdir.
20: Hiç olduğu zaman hep olursun.
21: Bir medeniyet aklı var.
22: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
23: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
24: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
25: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
26: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
27: İstiklal içerisinde varlığını sürdürebilir.
28: Bazı şüpheler iyidir.
29: Sevmek mesuliyet ister.
30: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
31: Aile olmadan olmaz.
32: Ne kadar edep o kadar fazilet.
33: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
34: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
35: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
0: Val TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.

0: Vav Radyo sunar.
1: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca O'na kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz niye her başladığımızda, her bir söze başlarken elhamdülillah dedikten sonra Efendimiz'e salatu selam okuyoruz? Ümmet-i Muhammed'den olduğumuzu teyit edelim, güçlendirelim, akıllara yeniden düşsün diye. Hazreti Muhammed kim? Onu bir anlamamız, bilmemiz lazım. Vallahi, billahi, tallahi kim olduğunu öğrensek, peşinden ayrılmaz, ümmet-i Muhammed'den olmayı en büyük şeref kabul eder. Bize ümmetim derse ne mutlu bize, ya da ümmetliğe kabul etmezse halimiz ne olur diye taaccüp ederiz, endişe duyarız. Yunus Emre, hepinizin çok sevdiği Yunus Emre'miz, Cenab-ı Allah'a hitaben Efendimizin üstünlüğünü Allah'a anlatmak

0: Anlatmak için değil haşa. Bize anlatmak için Cenab-ı Allah'a yönelerek buyurmuş ki, demiş ki: Kün yarattın bu cihanı, ol Habibin aşkına. Arşu ferşu asumanı, ol Habibin aşkına. Yo iken bu cümle alem var edip verdin vücut. Hoş zamanı, hod mekanı, ol Habibin aşkına. Abu ateş hakubadı kudretin cismeyledi. Suyu, ateşi, toprağı ve havayı senin kudretin cisim haline getirdi. Verdin ana aklı canı, ol Habibin aşkına. Akıl ve ruh olmasaydı toprak insan olamayacaktı. Hazreti Muhammed aşkına akıl ve ruh verildi. Adımız ümmetler içre hayr-ı ümmettir dedin. Sen kodun bu kutlu namı, ol Habibin aşkına. Ya Rabbi sen bizim için Kur'an-ı Kerim'de kuntum hayra ümmetin, siz ümmetlerin en hayırlısısınız dedin. Ama bu ismi, bu namı Hazreti Muhammed aşkına bize verdin. Bizi bu faslun ile çün hayr-ı ümmet eyledin. Başkalarından ayırarak bizi hayırlı ümmet sınıfına koydun. Ta ebed kıl cavidanı, ol Habibin aşkına. Bu ümmetin birlik beraberliğini, dirlik düzenini kıyamete kadar baki eyle ya Rabbi. O şemsiyenin altından ayırma ya Rabbi dedi. Suçu pür asi günahkar fazluna geldik kamu. Suçumuz çok, günahımız çok. Affına geldik hepimiz beraber. Dileriz senden emanı, ol Habibin aşkına. Sen de bize fırsat ver, günahlarımızı affet, tevbemizi kabul et, Hazreti Muhammed aşkına ya Rabbi. Çün geçe devranı ömrün erişe mevti maraz, tut emanında bu canı, ol Habibin aşkına. Bir gün gelecek, ömrümüz tamam olacak, ahirete irtihal edeceğiz. İmanımızı da muhafaza eyle Hazreti Muhammed aşkına dedi. 16. asırda yaşayan Eşref Hanım isimli bir Allah Resulü aşığı hanımefendi. Eşiğin görmeye bin canım olsa eylerim feda. O rütbe hadden aştı intizarım ya Resulallah. Ölürsem gubarı ravzana yüz sürmeden ger, dönsün taş ile sengi mezarım ya Resulallah diyor. Bugünün Türkçesiyle eşiğini görmeye bin tane canım olsa vermeye hazırım. O rütbe sana olan muhabbetim arttı ya Resulallah. Eğer ravzana yüz sürmeden vefat edecek olursam, birisi gelsin kıyamete kadar mezar taşımı bir başka taşla dövsün diyor. O öyle diyor da Mevlana ne diyor? Men bende-i Kur'anem eger candarem, men haki rahi Muhammed muhtarem. Bu canım gövdemde olduğu sürece Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed'in de ayağının tozuyum diyor. Manada sultan olan Mevlana böyle derken, maddede sultan olan 1. Ahmet, Sultan Ahmet, Osmanlı padişahı, Efendimizin ayak izini görünce çakılıp kalıyor. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, eseri kademini ol şah-ı rusulün, gülü gülzar-ı nübüvvet bu kadem sahibidir. Bahtiya, durma yüzün sür kademine ol gülün. Yani keşke hocalar izin verse de peygamberimizin ayak izini hayatım boyunca tacım gibi başımda taşısam. Ama müsaade etmiyorlar. Çünkü o bütün ümmetin peygamberidir. Sadece padişahın değil. Eğer bütün peygamberler birer çiçek, çiçek temsil etseydi, bir çiçek bahçesi olsaydı, bu ayağın sahibi o çiçek bahçesinin gülü ve sultanı olurdu. Öyleyse ey Sultan Ahmet, tacı tahtı bırak da yüzünü peygamberin ayağının izine sür ki büyük adam olasın, immetten olasın, şeref yap olasın diyor. Yani bilenler böyle diyor. Bilmeyenler de Muhammed Arabistan'dan gelmiş, bizimle ne alakası var, biz niye ona tabi olalım gibi Allah göstermesin kişiyi dinden imandan çıkaran sözler söylüyorlar. Ben sözü uzattığımı biliyorum. Hem sizden hem hocamdan özür diliyorum. Bu söylenenlerden dolayı hatırınıza gelen şeyleri lütfedin. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ümmetin birlik beraberliği konusunda, hadis-i şeriflerde ümmetin birliği beraberliği konusunda neler lütfederseniz söz sizin efendim.
1: Estağfurullah.
0: Ne isterseniz.
1: Ümmeti Muhammed'den olma, tabi davete icabet eden kısmından olma, şerefine erdirdiği için Mevlamıza nihayetsiz, sayısız hamdü senalar olsun. Bütün alemlere rahmet elçisi olarak gönderilmiş peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kıymetli hocam, her gün hepimiz ister yola çıkarken, ister kapıyı açarken, ister arabamıza biniş kapısını açarken, ister mağazada çalışıyorsak, iş yerinde çalışıyorsak hep bir şeyi tekrar ederiz.
0: Nedir o efendim?
1: Bismillah deriz.
0: Evet.
1: Er-Rahman,
0: Er-Rahim.
1: Rahman olan, Rahim olan Allah'ın
0: adıyla,
1: izniyle, lütfuyla. Öbür yandan Fatiha suresini okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Er-Rahman,
1: Er-Rahim gene. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederken bütün övgülerin, metihlerin ve yüceltici ifadelerin bütün dillerde ki o yarattı o dilleri hepsine layık olan kimdir? Allah'tır deriz. Bunu bu hamd kelimesiyle ifade ederiz. Hemen Er-Rahman, Er-Rahim'i yine onun öğretmesiyle günde en az 40 defa tekrarlar. Namazlarda da tekrar ederiz.
0: Evet.
1: Öbür yandan baktığımız zaman indirdiği kitap kimin indirdiğidir? Rahman'ın indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: O da rahmet kitabı. Muhammed Mustafa ve ma erselnake
0: illa rahmeten
1: lil alemin yanında illa kafeten linnas.
0: Beşiran ve nezir.
1: Bütün insanlara beşir ve nezir, müjdeleyici ve de tehlikelere karşı uyarıcı.
0: Evet.
1: Bir peygamber olarak Rabbimiz takdim buyuruyor. Öyle bir peygambere ümmet olmaktan daha güzel, daha şerefli ne olabilir? Yarın herkes can atacak. Ah biz de onun ümmetinden olsak diye. Çünkü cennete ilk girecek ümmet hangi ümmettir?
0: Ümmeti Muhammed.
1: Ümmeti Muhammed'dir. Havzına kana kana oradan su içmek için koşacak insanlar
0: Ümmeti Muhammed.
1: Ümmeti Muhammed'in mensuplarıdır. Bu dünya hayatında Resulullah Efendimiz'in davetine icabet edemedikleri için yarın pişmanlık duyacak. Ah keşke biz o peygambere inansak, tabi olsak diyecek, pişmanlık feryatlarını ortaya koyacak. Bütün bunlar kim için? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz onun yüceliği, onun değeri için.
0: لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَاَوْ نَعْقِلُ Ma kunna fi ashabis sa'ir.
1: Evet.
0: Eğer dünyadayken hakikate kulak verseydik, Hazreti Muhammed'e tabi olsaydık, bugünkü ateşte olmayacaktık diyecekler.

0: Muhterem hocam.
1: Yevme tukallebu vucuhuhum finnâri. Ahzab suresinin son sayfasında. Yevme tukallebu vucuhuhum finnâri yekûlûne ya leytena ata'nallâhe ve ata'narrasûlâ diyecekler. Ne zaman ama? Ateşte
0: yüzler
1: kızartıldığı
0: değişti.
1: Zaman, evet, o manzarayı görünce ne diyecekler?
0: Keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik de bugün olmasaydı.
1: Devamı var ama. وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Bir takım insanları içimizden efendimizsiniz diye efendi yaptık.
0: Yücelttik.
1: Ve ne yaptık? Üstünlerimiz, büyüklerimiz, büyük adamlar, büyük
0: sınıflarına koyduk.
1: Evet. Peki ne diyecekler bunlarla ilgili?
0: Onların azabını artar.
1: Adallûne sebîlâ.
0: Onlar bizi
1: senin yolundan saptırdılar.
0: Tamam.
1: Rabbena âtihim du'feyni minel azâbi. Azabın
0: iki katını,
1: katmerlisini onlara ver diyecekler.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, insanlar uyanacak ama işte orada uyanmanın bir faydası yok.
0: Buradayken uyan.
1: Burada uyanmamız lazım. Evet. Eteğinden tutulacak kurtarıcı peygamber Muhammed Mustafa'dır. Onun için efendim Cenab-ı Hak tabi olun, itaat edin, iman edin dediği, kendi ismiyle yan yana andığı isim. Başka var mı hocam?
0: Yok.
1: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ezanda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hep beraber yan yana. Dolayısıyla böylesine mahlukatın en şereflisi makamına erdirilmiş bir peygamberin tabii olmak.
0: Ali Rıza Salman Hoca'yı gördünüz mü efendim veya?
1: Duyduk.
0: Duydum. Ben de duydum. Gördüm.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tecvid sahibidir. Disiplinli bir sahibidir. Hocadır. İmam Hatip, İstanbul İmam Hatip'in hocalarındandır.
0: Efendimiz'e hitaben diyor ki hocam.
1: Heh. Dinleyelim.
0: Seni sevmek ne saadet beşere.
1: Ya.
0: Sana aşık olanın hakine yeksan olurum. Bırak seni. Sana aşık olanın bile ayağının tozu olurum.
1: Ya.
0: O kadar büyüksün ki ya Muhammed, senin adını ben ne zaman akla getirsem hemen insan olurum.
1: Allah Allah Allah.
0: Müthiş bir ifade hocam.
1: Niye hocam? Orada
0: ne zaman akla?
1: İnsanlık Resulullah tecelli. Efendimizin varlığıyla canlanıyor.
0: Evet.
1: Hayat buluyor. Bak ne diyor? Ne zaman
0: senin adını aklıma getirsem hemen insan olurum. Ene beşerun mislikum buyurdu ya Cenab-ı Allah'ın emri üzere peygamberimiz, ben de sizin gibi bir beşerim dedi. Şimdi bazıları bunu yanlış anlıyor, o da bizim gibi bir insandı diyor. Üstad Necip Fazıl diyor ki ya Resulallah, sen bir insansın, ilah değilsin. Biz ise sana yaklaşabildiğimiz kadar insanız.
1: Çok güzel.
0: Sen bir insansın, biz ise sana uyabildiğimiz kadar insanız. O anlamda insan tabii ki ilah değil ama bizim gibi bir insan, sıradan bir insan. Abartmayın, büyütmeyin, o da bizim gibi. Bir insan sözlerinin bir Müslümanın ağzından çıkmaması gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Ümmet-i Muhammed hocam, söz açınca la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da diyoruz. Ezanda da hemen Cenab-ı Allah'ın yanında Efendimizin ismini de okuyoruz. Ama birlik beraberliği başarabilseydik İsrail bu kadar şımaramayacaktı muhterem hocam ya. Niye birlik beraberliği başaramıyoruz? Halbuki Cenab-ı Allah Kur'an'da, Efendimiz hadislerinde bize ümmetin birlik beraberliği konusunda neler emretti?
1: Siz ne dediniz? Yol onun,
0: varlık onun,
1: varlık onun, Necip Fazıl'dan,
0: gerisi hep
1: Sakarya anda, şiirinden. Evet. Yol onun, varlık onun, gerisi hep
0: Angarya.
1: Angarya. Yüzüstü
0: çok
1: süründün, ayağa kalk. Hocam bu davet yapılırken işte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın inayetiyle kurtarıcı varlığına çağırıyor, davet ediyor.
0: Müjdecim, efendim peygamber.

0: Peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.
1: İşte bu.
0: Müthiş bir teslimiyet bu. Abi.
1: Çünkü kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah ve yagfir lekum zunubekum. Yani iddia geçerli değil hocam. İddia edilen şeyin ispat edilmesi isteniyor bu ayette.
0: Hukuk kuralı o değil mi? Müddei iddiasını ispatla mükelleftir.
1: Mükelleftir. Burada da o İspat nasıl olacak?
0: Ama ayetin tercümesini söylerim ki gençler bize kızarlar.
1: Şimdi söyleyelim. De ki böyle iddia sahiplerine,
0: biz Allah'ı biz çok Allah'ı seviyoruz
1: diyenlere, kul in kuntum tuhibbun Allah'a ini şartiye.
0: Evet. Eğer seviyorsanız,
1: eğer siz gerçekte Allah'ı seviyorsanız, seviyor musunuz? Seviyor musunuz? Ne diyecekler?
0: Seviyoruz.
1: Gösterin bakalım. Yolu nedir? Fettebi'uni, bana tabi olun ki yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Daha ve yagfir lekum zunubekum.
0: Günahlarınızı
1: daha
0: affet.
1: Önce yapmış olduğunuz, peygamber yolundan yürümediğiniz zamanda
0: İşlediğiniz.
1: Yaptığınız hataları, günahları, kusurlarınızı da Allah silsin diyor.
0: Sevgili gençler, bana uyun ki Allah sizi affetsin deyince Emrullah Hoca kendisine uymasını, uyulmasını istiyor zannetmeyin. Bu Cenab-ı Allah'ın emri üzere peygamberimizin söylediği bir söz. Bana uyun ki, yani peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin. Espriyle beraber bir şeyi yanlış anlamayı düzelteyim diye şey yaptım. Diyorum ki hocam, birlik beraberlik işte kennehum bünyanun mersus. Bana yardım. Vâfesumû bihablillâhi cemî'â.
1: Bunları birbiriyle bağlantılı.
0: Bağlayarak anlatın da.
1: Şimdi birlik beraberlik.
0: Dediniz, nasıl ulaşacağız?
1: Dediniz ya
0: evet,
1: hocam.
0: Evet.
1: O zaman isterseniz Ali İmran suresinde bu ayet. Bu sure-i celilede bu ayetten önce bir iki ayet var. Bunlardan birisi, bu örneği de verelim ki bu ümmet nasıl toparlanır? Bugünkü
0: evet.
1: Tefrika yapısından nasıl kurtulur? Hocam biliyorsunuz Medine'ye hicret etmeden önce iki kabile sürekli savaş halinde idiler.
0: Evs, Hazreç mi?
1: Evs ve Hazreç.
0: Hazreç.
1: Ve bunlardan bir kısmı Yahudilerden bazı kabilelerle antlaşmalı. Bir diğer kısmı da diğer Yahudi kabileleriyle antlaşmalı. Ama sahneye çıkıp da vuruşanlar Evs ve Hazreçliler. Ötekiler destekliyor arkadan. Şimdi Ukrayna ile Rusya'yı vuruşturdukları gibi.
0: Vekalet savaşları diyor.
1: Savaşları, evet. Bu ne zamana kadar sürdü hocam? Peygamber Efendimizin Medine'yi
0: teşrifleriyle
1: birlikte bu iş noktalandı. Hazreti Peygamber ne getirdi Medine'ye?
0: Kardeşlik, birlik.
1: İşte ümmet.
0: Beraberlik.
1: Ümmet anlayışını ve o anlayışın en temel özelliği kardeşliği getirdi hocam.
0: Evet.
1: Bununla ilgili işte o ayetlerin devamında وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا
0: وَلَا
1: تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine hep birlikte hocam, hep birlikte sımsıkı sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin. Ne adına olursa olsun.
0: Evet.
1: Irk adına, mezhep adına, cemaatçilik adına,
0: bravo,
1: kabilecilik adına, ne adına olursa olsun. Hep birlikte Allah'ın ipine. Nedir Allah'ın ipi hocam?
0: Kur'an-ı Kerim.
1: Kur'an-ı Kerim. İslam'ın ana kaynağı bizatihi. Kur'an-ı Kerim'e sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ama en büyük tehlike
0: ayrılığa,
1: bir tutarsınız sonradan bırakırsanız o ipe bir şey olmaz.
0: Azı dişiyle ipe yapışan insan gibi Allah'ın ipine
1: sımsıkı
0: sarılın.
1: Değil mi?
0: Gevşetirseniz düşersiniz.
1: Evet.
0: Değerli hocam, tamam da.
1: Devamı.
0: Dur, bir araya gireceğim.
1: Hı.
0: Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi köken ayrılıklarımız var. Tarikat ayrılıklarımız var. Mezhep ayrılıklarımız var. Hanefi, Şafii, Maliki. Peki bunların

0: Hepsini mi yok edeceğiz? Yoksa birlik beraberlik deyince bu parmaklar kendi mevcudiyetini muhafaza ederken bilek dediğimiz yerde, ana ipte, ana itikatta birliği mi kastediyoruz?
1: Şimdi hocam, o elinizi oradan ayırmayın.
0: Hah, dursun.
1: Elinizi ayırmayın. Şimdi ister Türk, ister Kürt, ister Abaza, ister Arap, ister Acem, ne olursa olsun.
0: Oflu da olsun.
1: Oflu da olsun, evet. Kayserili olsun, evet. Ağrılı olsun. Türkiye.
0: Çaykara'yı da zikrediyorlar.
1: Hepsi içinde. Hocam, istenen nedir? Bizden.
0: Bilekteki beraberlik.
1: Ama o beraberliği oluşturacak şey ne? Girişte ne demiştik hocam? Rabbi bir.
0: Kitabı bir.
1: Kitabı bir.
0: Peygamberi bir.
1: Peygamberi bir.
0: Kıblesi bir.
1: Kıblesi aynı.
0: Gayesi aynı.
1: Gayesi, ulaşmak istediği hedef
0: aynı.
1: Aynı.
0: Kederi ve hüznü aynı kaynaktan gelecek.
1: Evet. Sevinçte
0: müthiş
1: de bir.
0: Müthiş bir tarih.
1: Üzüntü konusu varsa birlikte üzülecek ve onu çözecek. Üzüntü oldu mu hocam? Nasıl şimdi yangınlar olunca.
0: Üzülüyor.
1: Herkes, bütün devlet kurumları.
0: Koşturuyor.
1: Yerel yönetimler, halk kendisi o ateşi söndürmek için koşuşturuyor. Orada da aynı şekilde. Sevinçte de hep birlikte bayram edecekler ama üzüntüye vesile olan şeyleri gidermekte de hep birlikte. Hocam, bunları esasta tutan şey, dikkat edersek, o baştaki iman, iman esasları.
0: Evet.
1: Allah'a, peygambere, kitaplara, ana şey bu. Ahiret, geleceğin en temel hedefi. Böyle olunca hocam, zaten o sizi farklı dil kullanıyorsunuz değil mi?
0: Hı hı.
1: Türk Türkçe kullanıyor.
0: Türk Kürtçe
1: Arap kullanıyor. Arapça kullanıyor. Kürt Kürtçe, Laz Lazca, Çerkez Çerkez. Dilleri yaratan kim?
0: Allah.
1: Dilleri yarattığı gibi o yerel yapılarını, o kabileleri, o akrabaları yaratan da kim?
0: Allah.
1: Allah. O zaman ana değerleri aynı olunca tutuyor o bilekteki şu parmaklar gibi, buluşturuyor, birleştiriyor.
0: Bu, mesele bu. Birlikten kastımız bu.
1: Bitti.
0: Yoksa herkes tabiri caizse kapısını kapatsın demiyoruz. Bileğe zıt hareket etmesin. Bileği zayıflatacak bir davranışta bulunmasın. Ülkesi, bayrağı, milleti, toprağı ayrı olabilir. Mezhebi, tarikatı ayrı olabilir. Fakat ne olur, İslam düşmanlarına karşı ortak hareket etmeyi bir başarabilelim hocam.
1: O farklılıklar bu asıl vasfın önüne asla geçmeyecek hocam. Hepsi ümmet, ümmetin içinde Arap'ta, Araba da yer var, Kürde de yer var, Türk'e de yer var, Arap Acem'e de yer var, Çerkez'e de, Siyah'a da yer var. Ki Siyah olur. En büyük şerefi nerede bulmuş? Bilal-i Habeşi,
0: evet.
1: Şahsında düşünelim.
0: Evet.
1: Değil mi hocam? Hepsine yer var. Ve hepsinin,
0: Beytullah'ın örtüsünde de bulmuş.
1: Üstelik. Ve hepsinin Allah katında makbuliyet faziletine ermek için önü kapalı değil, açık. Amerika'da siyahlar beyazların köpeğinin girdiği lokantaya sokuluyordu hocam.
0: Evet.
1: İşte İslam ümmeti anlayışı bütün bu cahili yapıları yok etmiştir. Ayağımın altındadır dediği cahiliyenin bütün anlayışları ayağımın altındadır. Başta faiz, sömürü, evet, yapısı, kan düzeni davası olmak üzere. Kan davaları, o çocukları diri diri, evet, gömmeler, hepsi.
0: Şimdi ümmet. İşte çağdaş hurafeler, çağdaş felaketler yeryüzüne hakim oldu. Öldürme, sömürme, bana yardımcı ol. Petrol, bir damla petrol bizim için insan kanından daha önemlidir diyebilme. Sizi buradan çıkaracağız, yerinize, sizin toprağınıza otel yapacağız diyebiliyor. Bu şeyde bile, bana sorarsanız, putperestlik döneminde bile olacak bir şey değil hocam bu.
1: Hocam, küfür öyle bir gerçekte öldürücü bir mikroptur ki en önde, en başta da insanlığı öldürüyor.

0: soracağım. İnsaniyet vasfı dediğimiz, bakın.
1: Tek insan varsa benim, benden başkaları insan değil.
0: Bir öyle sayıyor.
1: Evet.
0: Bir de yani merhamet, insan dediğiniz varlıkta en çok aradığınız şey ne olur hocam? Merhamet olur.
1: Duygu.
0: Bir hayvana yakışmayan, yani onu açlığa mahkum ederek bir başka şekilde yapılan her haksızlığa gerçek insan isyan eder hocam.
1: Evet.
0: Köpek doğurmuş.
1: Hı hı.
0: Fetih ordusu Mekke'den, şimdi Medine'den Mekke'ye giderken yolda böyle doğuran bir köpeğin varlığını Efendimiz haber alınca ne yapmış kıymetli hocam?
1: Nöbetçi dikmiş.
0: Dikmiş, yolu neredeyse rotasını değiştirecek kadar. Bu evet. Nedir hocam bu? İşte bu o merhamettir. Bu merhametle, imanla olur hocam. İslam'la olur.
1: Evet, İslam.
0: İslam ümmetinin onun için en ana özelliği nedir? Bu merhamettir. Yani her bir mümini hangi renkte olursa olsun neye benzetmiştir Efendimiz?
1: Bir binanın bir, taşlarına.
0: Bir bedene önce. Benzetmeler birkaç türlü biliyorsunuz.
1: Organlarına, evet.
0: Azaları ortak bir bedene benzetiyor değil mi?
1: Evet.
0: كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرُ وَالْهُمَّا diyor.
1: Evet.
0: Ne demek o? Bir bedene benzer, azalardan
1: birisi rahatsız olduğunda
0: bütün azaları o rahatsızlık bütün azalara sirayet ettiği için uykusuz kalır diyor hocam, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu yapı neyi anlatıyor bize? Endonezya'da, şimdi şeyde, Pakistan'da şeyler olmuş hocam. Herhalde seller mesela.
1: Evet.
0: Şimdi hocam bu bir mümin olarak, hani insan olarak bizi üzmez mi hocam?
1: Elbette, elbette.
0: O zaman işte ümmet anlayışında kardeşlik var hocam. O merhamet kardeşliği besliyor. Kardeşlik. O birliği sağlayacak olan şey o kardeşliği yeniden ihya etmektir. Onun için kardeşler arasında bir düzen, anlaşmazlık olduğu zaman bütün ümmete hangi vazifeyi veriyor hocam?
1: Gidin onların arasını ıslah edin diyor.
0: وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
1: بَيْنَهُمَا pardon, evet.
0: Aşağıdaki ayet son, bundan sonraki innemel mu'minune ihvet fe aslihu beyne ahaveykum. Orada fe aslihu beyne ahaveykum. Evet. Müminler
1: burada ikisinin arasında
0: ancak kardeştirler.
1: Hatta orada ne diyor? Birisi haksızlıkta ısrar ederse onun karşısında yer alın.
0: Diğerleri toparlanın. Onu hizaya getirinceye kadar bak. Ona karşı savaşın
1: ya.
0: Diyor. Yani bu ümmeti böldürecek şeye fırsat vermeyin diyor hocam.
1: Gazze'dekinin benimle ne alakası var diyenin karşısına hepimiz beraber dikilmemiz.
0: O yeniden yani. Hocam yeniden iman etmenin yoluna girmelidir.
1: Evet. Böyle bir şey olamaz.
0: Mümin, Müslüman ne diyor? Bakın, el muslim ahul muslim, Müslüman eyvah. Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Ona zulmetmez,
1: başkasının
0: zulmüne de teslim etmez. Sen şimdi Hazreti Peygamber bu hadisle seni uyarıyor, beni uyarıyor. Sen çıkıp ne diyeceksin? Bizden ne onlardan? O zaman sen bu peygambere gerçekten inanıyor musun?
1: Bir, iki, bugün onasa yarın sana olmayacağının bir garantisi var mı?
0: Hocam onu böyle konuşmaya bile hacet yok. Adam diyor ki bizim hedeflerimiz arasında. Bugün Gazze.
1: Yarın Suriye.
0: Hocam Gazze, Filistin.
1: Filistin, o Suriye.
0: O devleti bir daha oluşmayacak şekilde yok edeceğiz diyor.
1: Sonra?
0: Suriye, Türkiye. Hocam arz-ı mev'ud Türkiye. Zaten adam diyor, İran'la ne maç yaptık diyor.
1: Şey, hazırlık mı veya anlaşmalı?
0: O bir çatıştılar ya.
1: Şike maçı.
0: Aha, şike. Şeyi diyor, finali.
1: Finali Türkiye ile
0: yapacak. Ha,
1: hazırlık maçı.
0: Hocam adam söylüyor hocam.
1: Ya. Ama
0: bütün bunlar karşısında Kur'an ne diyor hocam?
1: Allahu Teala onlara dersini bu milletle verecek inşallah.
0: Kıymetli hocam, onunla ilgili biliyorsunuz, gelecekle ilgili Efendimizin

0: takım haberleri var.
1: Evet.
0: Verdiği fiten, bütün haberler de
1: hadis, fiten hadisleri mi diyoruz?
0: Fitenler de var.
1: Evet.
0: Ama verdiği bütün haberler sadece onun diye Kur'an da haber veriyor. Aha. Elif la mim gulibetir Rum fi adnal ardı.
1: O gerçekleşmiş.
0: Gerçekleşmiş tabii.
1: He.
0: Demek ki Kur'an'ın haber verdiği vahiy ile gelen.
1: Bundan sonraya ait ne var?
0: Peygamber ne diyor? İleride vuku olacak şeylerden birisi Yahudilerle müminlerin karşılaşması olacak.
1: Evet.
0: Ve bu karşılaşmada onları bekleyen o hezimet nasıl olacak? Panik içinde dağılacaklar, kaçacak, sığınacak,
1: yer
0: delik yer arayacaklar.
1: Önlerindeki taş ve ağaçlar.
0: Bir taşın onlar... arkasında ise taş dile gelecek. Gelen, karşıdan gelen mümine seslenecek. Ey mümin, aradığın buradadır.
1: Bu taş Amerika.
0: Arkamdadır.
1: Ben bunu savunmaktan usandım diyecek. Gelin işte burada diyecek.
0: Ağaçlar hocam, saklananları ele verecek diyor.
1: Ya.
0: Ve böyle bir hezimeti tadacaklar. Zaten Kur'an'da da hocam. İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in esetum felaha. İyilik yaparsanız
1: kendinize yaparsınız.
0: Karşılığını müsbet görürsünüz. Kötülük yaparsanız, onun da karşılığı sizi bekliyor diyor. Hasa rabbukum en yerhamekum. Ve in uttum udna diyor hocam. Rabbiniz sizin bütün hatalarınıza rağmen ne yaptı onlar hocam? Hocam peygamber katillerinden bahsediyor.
1: Evet.
0: İsa aleyhisselamı da öldürdük diye onunla da iftihar edenler değil mi bunlar? Evet. Zekeriya aleyhisselamı sığındığı ağaçta testereyle ikiye ayırdılar. Yahya aleyhisselamı evet. Hakeza. Peygamber katillerinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar adam öldürmenin cennete girmenin
1: bir vesilesi
0: olduğuna inanarak insanları, Müslüman çocuklarını öldürmeye teşvik ediyor.
1: E diyor ki bu çocuğu niye öldürüyorsun deyince, büyüyünce bana düşmanlık yapar diye öldürüyorum.
0: Firavun onları niye öldürüyordu?
1: Tacımı tahtımı elimden aldı.
0: Elimden alacak.
1: Kurtarabildi mi?
0: Eline verdi Allah.
1: Bitti.
0: Allah öyle Allah'tır ki düşmanını eline verir. Çocuk büyütme zevki ile
1: onu büyüttürür.
0: Neşesiyle büyüttürür. Onun eliyle de senin akıbetini getirir.
1: Hocam merhamet dini dedin. Ümmeti Muhammed'in en büyük özelliği merhametli ol, merhametli olması. Diğerlerine diyoruz ki bakın başkasını öldürmekten zevk alıyor. Başkasının yaşadığı acıdan zevk alıyor. O acıyı kendi hissetmiyor. Ya bizim ayet, hadis, büyüklerimizin sözleri çok elhamdülillah. Fakat Tolstoy diye bir Rus düşünürü var.
0: Hı hı.
1: Bir sözünde diyor ki muhterem hocam. Bir varlık acı hissediyorsa canlıdır. Başkasının acısını hissediyorsa insandır.
0: Hocam ne güzel tarih.
1: Ya bak işte bu bir hikmetse biz bunu alırız hemen. Bir varlık acı hissediyorsa canlıdır. Başkasının acısını hissedebiliyorsa insandır. Başkasının acısını hissetmek şöyle dursun. Acısından zevk alıyorsa bunun insanlıkla alakası kalır
0: hocam,
1: mı?
0: Hocam dönelim. Ulaike kel en'ami belhum adal.
1: Onlar ki hayvanlar daha aşağı.
0: Daha aşağılıktırlar. Başka ayet de var o mahiyette. Çok daha aşağılıktır.
1: Summun bukmun on gün
0: falan. Onlar var da yani evet. bu mahiyette bir ayet-i kerime daha hemen belleğime gelmediği için belki söyleyeyim.
1: Velehum ayunun la yusiruna biha da var ya hani. Kulubun la yefkahuna biha.
0: İşte o şey ve lekad gözleri, li cehenneme diye başlayan ayetin devamı.
1: Gözleri var görmezler, kulakları var. Ve lekad
0: dera'na li cehenneme ketiren minel cinni vel insi. Eyvah. Lehum kulubun la yefkahuna biha. Ve lehum a'yunun la yusuruna biha. Ve lehum adanun la yesma'una biha. Ulaike kel en'am.
1: Oranın başlangıcı evet. Demek ki efendim. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var laf anlamazlar. Onlar hayvan gibidir, daha aşağıdır. Bugün dünya bu hayvaniyeti seyrediyor hocam. Ben de buna taaccüp ediyorum yani.
0: Hocam.
1: Ya dur kardeşim veya dur insan, dur hayvan mı diyecek? Ne diyecekse desin
0: hocam,
1: artık.
0: Hocam buna seyrediyoruz

0: Evet yani zahiri kurtarır belki. Hocam aslında seyretmiyorlar. Bunu yardım destekliyorlar hocam. Destekliyorlar.
1: Arada bir silah savaş sevkiyatını durdurduk. Biz onları kınıyoruz gibi laflar
0: hocam,
1: ediyorlar.
0: Hocam o laflar...
1: Filistin'i devlet olarak tanıyacağız gibi laflar.
0: Ah güzel hocam. La yerkubun, Tevbe suresi 2. sayfa.
1: Ne
0: La yerkubune fi mu'minin illen ve la zimmeh yurdunekum bi efvahihim ve te'ba kulubuhum. Hocam ağızlarında duyduğumuz güzel cümleler bizi kandırmak içindir. O ağızlarından çıkanı en önce kendi kalpleri reddediyor hocam. Ayet bunu haber veriyor bize.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُمْ
0: عَنْكَ الْيَهُودُ
1: وَلَنْ نَصَارَى
0: حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
1: Sen gidip onların dinlerine tabi olmadıkça onlar senden razı olmazlar.
0: Ve sana hayat hakkı tanımıyor hocam.
1: Tanımaz.
0: Yani insanlık şu anda Gazze üzerinden bakarsak, İnsanlık yöneten kadrolar, elitler, hep elitler geçiyor ya hocam. وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَانَ
1: Mele'
0: O mele' var ya hocam, o mele' bu dünyayı gerçekte cehennem yapmak için başka bir şeye ihtiyaç yok.
1: Bir yanlış anlamayı önleyeyim, bizde doğuda melleler var.
0: Yok yok yok, o değil, o değil.
1: O değil, onlar hoca.
0: Mele o elitler hocam. Yani mele. Zalimleri destekleyen etraftaki evet. Kadro o destekleyen her şeyleriyle başımızın tacısınız siz ne yaparsanız doğru yapıyorsunuz diyen.
1: Bunu anladım da bizim ülkelerden bizim dediğim İslam ülkelerinden bazıları da parasıyla desteklemiş oluyor. İlla al da silah olarak at diye değilse de bu param sende dursun diyor.
0: Hocam.
1: Adam da silaha yatırıyor.
0: Hocam. Petrolle kazandıklarını evet. Kimin bankalarına yatırıyorlar?
1: Olmaz ki bu Amerika'nın bankasında
0: ama
1: durursa.
0: Ama ne bekliyorduk hocam? Ne
1: Yahudilerin
0: bekliyorduk?
1: Kasasında olursa.
0: Hocam Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesi için ellerinden geleni yapanlar.
1: Evet.
0: İçten dıştan gördüğü ihanetlerle de maalesef.
1: Önce Filistin'den toprak isteyip sonra Abdülhamid'i azletmeye gelenlerin içinde bulunanlar.
0: Evet.
1: Onun adını şu
0: Emmanuel
1: anda...
0: Emmanuel filan falan.
1: Filan, ha. Sen diyor önce toprak istiyordun, bugün beni azletmeye geliyorsun. Bu nasıl bir iş? Kimlerle işbirliği halindesin? Seni kim bu işe teşvik etti? Büyük, büyük, büyük işler var. Ama biz ümmet fikrine... İşte de hocam...
0: Coğrafya ama orayı atlamayalım.
1: Buyur.
0: Coğrafyada kaç ülke oluşturuldu hocam?
1: Çok.
0: İslam coğrafyası. 50 küsür, 57
1: evet.
0: Ülke.
1: Osmanlı hocam. Toprağında.
0: Tabii. Onların başına birer adam koyuyorlar. Hala o adamlar yönetiyor hocam. Dikkat ederseniz saltanat vesaire vesaire krallık mirallık meliklik filanlarla giden yerlerde yöneticileri seçecek bir usul var mı?
1: Yok.
0: Peki, yani batıda kendi batıda yaptıkları usulü onlara dayatıyorlar mı?
1: Dayatmıyor. Burada demokrasi yok. Biz bunlarla alakayı keseriz. Biz bunlarla ticaret yapmayız da demiyor.
0: Hayır, eğer öyle olsa hocam millet bakın şeyde seçim yaptılar. Filistin'de. Kim kazandı?
1: Hamas.
0: Hamas.
1: Büyük
0: ama,
1: oranda
0: ama
1: kazandı.
0: Ama uydular mı o seçime?
1: Uymadı. Mısır'da
0: böyle olsa hocam hep kaybedecekler. Biliyorlar. Adamları kaybedeceği için oralarda demokrasi,
1: seçim
0: demokrasi
1: olmasın, demokrasi
0: istemiyorlar.
1: Diyor.
0: Tam bize uygun adamlar diyor. Bak paralarını bile saltanatlarını destekledik ya. Bunun devamı için paralarını bile bizim
1: hatta çok
0: ekonomik hayatımıza kaynak olarak
1: çok rencide eden bir söz de ettiler hocam. Eğer biz burada olmasak siz 15 gün koltukta oturamazsınız. Ha,
0: sayemizde oradasınız.
1: Diyemiyor ki al eğer senin sayende oturuyorsan bu koltuğu başına çalıyorum ben de bundan vazgeçiyorum diyemiyor.
0: Hocam Hamas aleyhinde İsrail'i destekleyen kimler?
1: Maalesef ismini zikretmeyi istemediğimiz İslam ülkeleri.
0: Zikredilmeye değmez çünkü. Çünkü
1: halkı Müslüman olan ülkeler.
0: Ümmet hocam o halk da orada arzu ettiği esas
1: yapamıyor.
0: Fikrini söyleyemiyor ki.
1: Söyleyemiyor.
0: Söylerse onların kafalarını
1: gider.
0: Gider tabii. Evet. Ama bundan Batılılar çok memnundur. Bizde bir takım İslami gelişmeler olduğu zaman hemen müdahale ediyorlar.
1: Evet.
0: Ettiriyor.

0: Türkiye böyle bir müdahaleler ülkesi. Ve çocukluğumuz İdi. Çocukluğumdan beri ben hep bunları yaşadım.
1: İdi ama inşallah bundan sonra
0: yani
1: olmayacak.
0: Yani biz uyanırsak evet. Biz uyanırsak bu ümmet şuurunu geliştirebilirsek bütün oyunlarda bozuluyor evet. Hocam. Elhamdülillah.
1: Efendim şöyle toparlayacak olursak.
0: Küntüm hayra ümmetin onu, ayetini tamam. Okuduk mu?
1: Okuduk onu.
0: Vel tekum minkum.
1: Ümmetün yedun eylel hayır.
0: O da 110. ayetti küntüm ha, hayra ümmetin.
1: Tamamıyla mealini bir verelim hocam.
0: Verelim.
1: Vel tekum minkum ümmetin tamamıyla mealini verelim.
0: Vel tekum minkum. Mevlamız ne buyuruyor? Sizden bir ümmet.
1: Bir grup.
0: Bir grup, bir topluluk bulunsun.
1: Heh.
0: Bu özelliği olan bir topluluk.
1: Evet.
0: Nedir özelliği? Yed'ûne ilel hayr.
1: Hep hayra davet et.
0: Hayra. Hayır mahza İslam'dır.
1: Amin.
0: İslam'ın çözümü, çözüm yolları nelerse onlara çağıran. Yani kitaba, yani Resulullah'ın Allah sünnetine Allah. Davet eden bir topluluk bulunsun. Sonra hocam.
1: Tekrar. Yed'ûne bil maruf.
0: İyi olan ne varsa Allah'a göre ve onun Resulüne göre, kitabına göre
1: onları emreder, tavsiye ederler, evet. Etsinler. Ve yenhevne anil münker.
0: Kötü olarak Kur'an ve sünnet neyi tanıtıyorsa kötü ki Kur'an'ın tanıttığı bütün kötüler mutlak insanlık kötüdür. İçin mutlak zarardır.
1: Amin.
0: Ha.
1: Ondan da uzaklaştırsın. Bunları niye yapsınlar? Niye böyle uğraşsınlar? Ulaike
0: humul muflihun.
1: Umduklarına nail olurlar, mutlu olurlar, insanlığa da mutluluk saçarlar. Anlamında Cenab-ı Allah bunu söylüyor.
0: Kafirlerin esiri olmaktan kurtulurlar. Onlara borçlu
1: korkarak
0: hissi içinde
1: yaşamaktan
0: eziklik
1: kurtulur.
0: İçinde yaşamaktan kurtulurlar. İzzet sahibi evet. Olurlar. Hocam Allah Celle kulillahümme malikel evet. Mülk. Son olarak bu ayeti verelim isterseniz. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım mülkünü dilediğine verirsin.
1: Dilediğinden alırsın.
0: Çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin. Aziz, dilediğini zillete mahkum edersin.
1: Hocam ben dua etsem amin der misin?
0: Ne demek?
1: Amin.
0: Bütün isterliğimle.
1: Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin. Ümmeti Muhammed'e, hasreten Türkiye'mizde yaşayan bütün kardeşlerimize, birlik beraberlik, dirlik düzenlik ihsan eyle ya Rabbi. Türkiye Cumhuriyet'teki kardeşlerimizle, İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin Türkiye etrafında kenetlenmelerini görmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bütün İslam ve insanlık düşmanlarına karşı yek vücut olmamızı, bir binanın taşları gibi birbirimize omuz vermemizi, bir vücudun organları gibi bizim birbirimizin dertleriyle dertlenmemizi nasibi müyesser eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Bizi ümmeti Muhammed'den kıldığın için sana sonsuz şükürler ve hamdler ediyoruz. Bu imanla vefatımızı, bu imanla dirilmemizi nasip eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin, geçmişlerinizin, kafe-i ümmeti Muhammed'den ahirete irtihal edenlerin ruhları için, Allah rızası için.
0: Bir açıklama cümlesi ekleyeyim mi izninizle?
1: Hemen.
0: Yanlış yorumlanmasın diye. Türkiye etrafında
1: ifadeniz, toplanması.
0: Evet. Allah Celle bu ümmete geçmişte de bir büyük şerefli rol verdiği için şu anda da o rolü üstlenecek yapıda görüldüğü için böyle dediniz.
1: Şüphesiz.
0: Yoksa bir ırkçılık adına değil asla Kur'an ve sünnet etrafında.
1: Evet.
0: Evet. Ve, ve bu şerefli hizmette bir araya gelmeyi
1: nasip eylesin.
0: Rabbim nasip eylesin.
1: El-Fatiha.
0: El-Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Bakara Suresi 158 ila 163. ayetler.
3: Oh. أعوذ بالله من الشيطان

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir.

İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar, fakat alay ede geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın, onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımızda mı? De ki, evet. Hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler: vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayrım günüdür denilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an hayattır.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yemin kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 224. Ayet.
5: Ey Muhammed! Müminleri müjdele. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Maide Suresi 89. Ayet.
6: Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yemininin kefareti ailenize ve yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17-22. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Furkan Suresi 61 ila 67. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller

0: Onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortaklar koştular ki halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kadir Suresi.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir bedeldir. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostlarıysa, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyurur ki, "Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyin hakikatini bilendir. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz," derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde cinler onun öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu sayesinde anlamışlardı. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu yaptıkları sebebiyle cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha sapkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an'ın varlığını bildirdiği ve biz insanların duyularıyla kavrayamadığı varlıklardan biri de cindir. İnsanlar melekleri göremedikleri gibi cinleri de göremez. Fakat onlar insanları görürler. Kur'an'a göre cinler de Allah'a kulluk etmekle sorumludur. İnsanlar gibi cinler de akıl, şuur ve irade sahibi olduklarından seçme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden iyileri de, kötüleri de vardır. Allah onları insandan önce yaratmıştır. Kullukla sorumlu olduklarından onlara da Allah'ın emirlerini hatırlatan peygamberler gelmiştir. Ayrıca ayetler onlardan Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a iman edenlerin bulunduğunu bizlere bildirir. Kur'an'da 22 ayette cin, 5 ayette de can kelimeleri geçer. Kur'an'da cin adında bir sure de vardır. Bu surede İslam öncesi Arapların cinler hakkındaki yanlış inançları düzeltilir ve Kur'an sayesinde bazı cinlerin kendi yanlışlarını görüp hakikate döndükleri anlatılır. Nitekim cahiliye toplumunda cin inancı tevhidten uzaktı ve şirke bulaşmıştı. Çünkü Araplar Yüce Allah'a ait bir takım güç ve sıfatların cinlerde de olduğunu iddia ediyor, Allah Teala'ya ortak koşuyorlardı. Onların insanlar için Allah'a aracılık edeceğine, şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Böylece Allah'a ortak koşuyor, ona boyun eğer gibi cinlere itaat ediyorlardı. Yine cinlerin görünmeyeni, gaybı bildiği ve yüce alemlerden kahinlere bilgi taşıdıkları kabul ediliyordu. Kur'an, Arapların bu konudaki inançlarını tevhid ilkesi uyarınca düzeltmiştir. Cinlere kulluk edilemeyeceği, aksine onların Allah Teala'ya kulluk için yaratıldıkları belirtilmiştir. Yine Kur'an, cinlerin gaybı bilmediğini ve daha da önemlisi, vahyin onların etkisinden korunduğunu bildirmiştir. Cin kelimesi, örtmek, gizlemek, göstermemek anlamındaki C-N-N kökünden türemiş bir isimdir. Kelime fiil olarak Kur'an'da bu anlamıyla bir ayette geçer. Bununla birlikte gecenin zifiri karanlığı manasında kullanılır. Cennet, cinnet, mecnun ve cenin kelimeleri aynı kökten türemiştir ve her birinde gizleme ve örtülü olma anlamı vardır.
Mesela bahçe cennet, ağaçlar ve bitkiler zeminini örttüğü, delilik cinnet, insanın aklını gizlediği, deli mecnun, aklı örtüldüğü, ana karnındaki çocuk da cenin, örtülerle kaplı olduğu için aynı kökten türeyen isimlerle adlandırılmıştır. Cinler de insanlar tarafından görünmedikleri ve gizli varlıklar oldukları için onlara bu isim verilmiştir. Nitekim cinlerden biri olan iblisten bahseden ayette insanın onu ve yandaşlarını göremediğine işaret edilir. Kur'an'da can kelimesi bütün cin cinsini ifade etmek için kullanılır. Kelime insanın karşılaştığı ilk cin olan iblisi de ifade eder. Cinlerin tutuşmuş, alevlenmiş, mariç, öldürücü ve zehirleyici semum özellikler taşıyan bir ateşten, nardan yaratıldığı belirtilir. İnsana secde etmesini emreden Yüce Allah'ın bu emrini çiğneyen ve isyanın sembolü olan cinin adı İblis'tir. O bu günahından dönmedi. İlahi rahmetten ümit kesmek ve derin üzüntüye kapılmak onun özelliği oldu. Ve bu yüzden İblis ismiyle anıldı. Cinler içinde Allah'a isyan eden ve kötülük için çabalayanlar da İblis'in askeri olarak anıldılar. Bu yüzden Kur'an'da haktan uzaklaşan anlamına gelen şeytan kelimesi, insanlar için kullanıldığı gibi şeytanlaşan diğer cinler, şeyatin için de kullanılmıştır. Nitekim ayetlerde yer yer cin ve şeytan kelimeleri birbirinin yerine kullanılır. Dik kafalılık, inkar, isyan ve kötülük, marid, merid, ifrit bunların özelliğidir. Yüce makamlardan haber çalma girişimlerinde bulunduklarında taşlanır, kovulur, recim ve ateş parçalarıyla şihab, şuhub buradan uzaklaştırılırlar.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Furkan Çınar Hud Suresi 36-43. Ayetler
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Yusuf Suresi 11-20. Ayetler.

0: عظيم.
1: قال بل سولت لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ali İmran Suresi 33.
2: Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: İsra Suresi 3.
3: Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu.
0: İsra Suresi 17.
4: Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kehf Suresi 54 ila 59. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten

sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hucurat Suresi 14 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksilmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed, de ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
3: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Rum Suresi 11 ila 19. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde

0: sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Cahiliye insanları bir başkasının evine herhangi bir nezaket kuralı gözetmeden, haber de vermeden aniden girebiliyorlardı. Doğal olarak bu kaba davranış girilen evde yaşayanları rahatsız ediyor, hatta onları rencide ediyordu. Ev halkının hazırlıksız ve uygunsuz durumlarına aniden şahit olunmasından özellikle kadınlar oldukça şikayetçiydiler. Kur'an-ı Kerim bir başkasının evine girerken selam verilerek izin alınmasının gerekliliğini beyan ederek bu yanlış uygulamayı yasaklamıştır. Böylece Müslümanlar kişisel ve toplumsal ahlakın önemli bir adabını öğrenmiş oldular. Mekan mahremiyetine ait bu uygulama, İslam'da kişinin hak ve saygınlığına verilen önemin bir yansımasıdır. Meskenler, kişinin kendi haliyle baş başa kaldığı, emniyet ve huzur bulduğu, kendilerine özel alanlardır. O alana giriş ve çıkışlarla ilgili izinler tamamen mesken sahibine aittir. Çünkü meskenler dokunulmazdır. Bir başkasının onu ihlal etmeye hakkı yoktur. Bu hak insana Allah'ın verdiği bir haktır. Devamında gelen ayeti kerime uygulamanın detaylarına işaret eder. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Bu ayeti kerimelere göre kapı açık bile olsa bir eve izinsiz girmemek Müslüman ahlakıdır. Böyle bir durumda dışarıda bekleyen kişi ev halkına orada olduğunu bir şekilde hissettirmeli ve selam vermelidir. Ancak izin verildikten sonra içeri girilmelidir. Ev sahibi eğer gelen kişiyi herhangi bir nedenle kabul edecek durumda değilse anlayış gösterilip geri dönülmeli ve bu durum bir kırgınlık nedeni olarak algılanmamalıdır. Allah, kişinin içeri davet edilmediğinde anlayış göstermesi gerektiğine, bunun nezaket ve ahlak kurallarına daha uygun olduğuna dikkat çekmiştir. Böylece sadece mekanın mahremiyeti değil, bireyin ve ailenin de saygınlığı korunmuş olmaktadır.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Enes Özsoy Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Nahl Suresi 41 ila 50. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

يأخذهم على تخوف.

0: ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerine yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onların dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalayamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an rahmettir.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Cuma Suresi 9 ila 11. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, dağların yaratılışını ve hareket edişini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Neml Suresi 88. Ayet.
3: Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Kahf suresi 7. ayet.
1: Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
0: Nahl suresi 15 ve 16. ayetler.
2: Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Zümer Suresi 71-75 ve Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir O'na. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere.

0: Ali İmran Suresi 8 ve 9. Ayetler. İnananların Duası.
1: Onlar şöyle yakarırlar:
2: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmran Suresi 32 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım."

0: benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 164 ila 168. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık

0: artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Duvar Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Erzak tükenince. Seleme İbni Ekva radıyallahu an anlatıyor. Huneyn Savaşı'nda askerin yiyeceği iyice azalmış, zor duruma düşmüşlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurup develerini kesmek için izin istediler. O da izin verdi. Hazreti Ömer'le karşılaşınca bu durumu ona anlattılar. O zaman Hazreti Ömer, "Develeriniz olmayınca bu uzun yolculukta hayatta kalamazsınız," dedi. Daha sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkıp, "Ey Allah'ın elçisi, bunların develeri olmayınca bu uzun yolculukta ölüp giderler," dedi. O zaman Resul-i Ekrem, "Öyleyse orduya ilan ediniz, herkes elinde kalan erzakı getirsin," buyurdu. Yere bir meşin yaygı serildi. Getirilen erzak onun içine konuldu. Allah'ın elçisi ayağa kalkıp erzakın bereketlenmesi için dua etti. Sonra herkesin erzak kabını alıp gelmesini söyledi. Askerler yiyecekleri erzak kaplarına doldurdular. İşte o zaman Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. "Bütün benliğimle şunu söylerim. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Ben de Allah'ın elçisiyim."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Fatır Suresi 1-7. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir

0: yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah sözlerin en güzelini indirdi. Kur'an'ın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Kehf Suresi 18 ila 22. ayetler.

وتحسبهم أيقاظا.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri "Ne kadar kaldınız?" dedi. Bir kısmı "Bir gün ya da bir günden az" dediler. Diğerleri de şöyle dediler: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme. Ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 133.
3: Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz, bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?
1: Bakara suresi 136.
2: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş

0: kimseleriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir.'" Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır." Yakup şöyle cevap verdi: "Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir," dedi. Sonra şunu söyledi: "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar." Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
4: "Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."
3: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
5: "Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla."
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam

Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik: şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 91.2.

106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Fatıma bint Hüseyin'in naklettiğine göre babası Hüseyin bin Ali şunları anlatmaktadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Kasım vefat edince annesi Hazreti Hatice, "Ya Resulullah, Kasım'ın sütü hala damlıyor. Keşke Allah süt emmeyi tamamlayıncaya kadar onu yaşatsaydı," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O süt emmeyi cennette tamamlayacaktır," buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber'in eşlerinden sadece Hazreti Hatice ve Hazreti Mariye'den çocukları olmuştu. Genel kabul gören görüşe göre Hazreti Hatice'den Kasım ve Abdullah adında iki oğlu, Zeynep, Rukiye, Fatıma ve Ümmü Gülsüm adında dört kızı olmuştu. Mısırlı eşi Mariye'den de İbrahim dünyaya gelmişti. Mekke'de dünyaya gelen Abdullah ve Medine'de doğan İbrahim hariç, Allah elçisinin tüm çocukları nübüvvetten önce dünyaya gelmişlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine nübüvvet verilmeden yaklaşık 15 sene evvel Mekke'de Tahira, temiz kadın lakabıyla anılan Hatice bint Hüveylid ile evlenmişti. Kasım, Allah Resulü'nün bu evlilikten doğan ilk çocuğuydu. Ona nispetle Hazreti Peygamber için Ebul Kasım, Kasım'ın babası künyesi kullanılıyordu. Kasım'ın süt emme yaşını henüz tamamlamadan 2 yaşındayken vefat ettiği bilinmektedir. O vefat edince Hazreti Hatice validemiz, "Ya Resulullah, Kasım'ın sütü hala damlıyor. Keşke Allah süt emmeyi tamamlayıncaya kadar onu yaşatsaydı," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O süt emmeyi cennette tamamlayacaktır," buyurarak sevgili eşini teselli etti.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo Aşırı Şerif Okuyan Hadi Duran Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ila 63. Ayetler.

كآيات فكذبت بها واستكبرت.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 180. Ayet.
4: Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.
1: Bakara Suresi 182. Ayet.
5: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bakara Suresi 240. Ayet.
6: İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir.

0: Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgiyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: أي رب مصر، أي رب مصر، آتنا في الدنيا حسنة، bu dünya hayatını yaşarken iyi olan, güzel olan şeyleri bize ikram eyle. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de güzel olan, sana göre güzel olan, bizi de güzellikler sebebiyle, güzellikleri sebebiyle tatmin edici olan ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle. Dünyanın güzelliklerini de, ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle. Dünyanın kötülüklerinden, ahiretin kötülüklerinden de bizleri muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Enfal Suresi 20 ila 25 ve Ahzab Suresi 21 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Seslendiren Ercan Demirer.
1: Falcılıktan kazanılan para. Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Ayşe radıyallahu anhüma anlatıyor. Babam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını babama verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Babam da onu yemeye başladı. Köle ona, "Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Babam da, "Söyle bakalım neymiş?" diye açıklamasını istedi. Köle şunları söyledi. "Falcılıktan anlamadığım halde, cahiliye devrinde birine falcılık yaparak adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam, o yaptığım falcılığa karşılık bana bu yediğin şeyi verdi deyince, babam parmağını ağzına sokarak yediklerinin hepsini kustu.

0: Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Lokman Suresi 29 ila 34. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar.

0: Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O, aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Zilzal Suresi.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 211 ila 216. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun

0: Üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız, o ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Araf suresi 65.
4: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.
2: Tevbe suresi 70.
5: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
2: Hud suresi 50.
6: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir. Ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Ya Rab, ya Rab, bizlere Peygamber Efendimizin ifadesiyle neşeyi, huzuru Rabbine ibadette bulan bir gençlik lütfeyle Allah'ım. Bizlere sevgili Peygamberimizin benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım dediği, cennet gençlerinin efendisi olarak tavsif ettiği Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in yolundan giden gençler bahşeyle Allah'ım. Çocuklarımızı ve gençlerimizi günübirlik heveslere boğanlara fırsat verme Allah'ım. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız, izansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Öksal Pulgir. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Tövbe Suresi 113. Ayet. Cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra yakın akrabaları bile oldu.

olsa, müşrikler için istiğfarda bulunmak ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Dindarlığın esası düşmanlardan yüz çevirmek, Allah dostlarını dost edinmektir. Dostun yakını ve samimi olduğu kimse veya nesep bağı olan kimse veya arkadaşı yoktur. O başka birisiyle dostluk ederse bunu emirle yapar. Düşmanlık ederse zorlandığı için böyle yapar. Tövbe Suresi 114. Ayet. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi sadece ona verdiği bir sözden dolayıydı. Onun Allah'ın düşmanı olduğu belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim yumuşak huylu ve sabırlıydı. Allah Müslümanlara müşriklerden uzaklaşıp onlardan yüz çevirmeyi, onlar adına istiğfarda bulunmamayı emretmiş, bunun velilerin yolu ve peygamberlerinin tariki olduğunu beyan etmiştir. Hazreti İbrahim ise babası için istiğfarda bulunmuş olsa bile, bu durum onun mümin olmadığını öğrenmesinden önceydi. Babasının Allah'ın düşmanı olduğunu öğrenince, ondan uzaklaşmış ve yüz çevirmişti. Tövbe Suresi 115. Ayet. Allah kendilerine hidayet ettikten sonra nelerden sakınacaklarını açıklamadan bir kavmi dalalete düşürecek değildir. Allah her şeyi bilendir. Allah müşrikler adına istiğfarınız sebebiyle dalalete düşmenize ve doğruluk yolundan ayrılmanıza ancak size yasaklandığı ortaya çıktıktan sonra hükmeder. Onlar için istiğfar etmenin size yasaklandığını öğrenince, artık bu işe kalkışırsanız, yasaklanmış bir işi yapmanız sebebiyle hakikatten sapmış olursunuz. Ayetin tefsiri budur. Ayeti kerimenin işare yorumuysa, Allah'ın ihsanı ancak edebinizi terk etmekle ortadan kalkar demektir. Bir yoruma göre vuslat genişliği birine yerleşirse, ayrılık azabıyla cezalandırılmaz. Hürmeti terk edenlerse öyle değildir. Tövbe Suresi 116. Ayet. Göklerin ve yerin iktidarı Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur. Allah mülkü olan şeylerin varlığı sebebiyle kemal kazanmadığı gibi, yaratıklarının yokluğu sebebiyle de bir eksiklik ortaya çıkmaz. Allah yaratıklarından herhangi birisini var etmeden önce melikti. Melik, melike göre mübalağalı bir anlam bildirir. Onun mülkü ise yaratmaya güç yetirebilmesidir. Madum, yani yok olan, Allah'ın güç yetirdiği ve sahip olduğu şeydir. Allah onu var ettiğinde, yaratılmışken Allah'ın güç yetirdiği ve sahip olduğu şeyken, onu yok ettiğinde de varlıktan çıkar. Fakat Allah'ın güç yetirdiği bir şey, makdur olmaktan çıkmaz. Diriltir ve öldürür. Yani Allah dilediğini marifetiyle diriltir, dilediğini nankörlük ve inkârıyla öldürür. Bir görüşe göre ariflerin kalplerini vuslatın nurlarıyla diriltir. Abidlerin eserlerini münazele eserleriyle öldürür. Bir görüşe göre Allah yöneldiği kimseyi ihsanıyla diriltir. Kendisinden yüz çevirdiği kimseyi büyüklüğüyle öldürür. Tövbe Suresi 117. Ayet. Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra tövbelerini kabul etti. O, kendilerine karşı şefkatli ve merhametlidir. Allah onların tövbesini kabul etti. Hazreti Peygamber'e ise Tebük Savaşı'nda savaştan geri durmak hususunda münafıklara izin verdiği için peygamberinin tövbesini de kabul etti. Onunla savaşa çıkan muhacir ve ensara gelirsek, onlar açlık, susuzluk, yorgunluk ve benzeri sıkıntılar sebebiyle Tebük Savaşı'ndan ayrılmaya niyetlendiklerinde Allah onların da tövbelerini kabul etti. Ayette müminlerden bir grubun kalpleri kaydığında demiştir. Allah'ın o insanlara dönmesi, kaymasınlar diye kalplerini güçlendirmesi demektir. Allah'ın velilerine karşı tavrı böyledir. Onlar güçlüğe maruz kaldıklarında veya telef olma haline yaklaştıklarında, kalplerinde Allah'ın yardımından umutsuzluk yerleşir ve kendilerinin sıkıntıyı tadacaklarını zannederler. O haldeyken Allah cömertlik

0: bulutlarını onlara yağdırır. Kuruduktan sonra hayatın yaşlığı onlara döner. Ünsiyet kokuları kendilerine döner. Onların hali bu esnada şairin söylediği şekildedir. Kefenleri giymiş gibiydik. Ölümse bize yaklaşmış. Ab-ı hayat o yalnızlıkta bize geldi. Vuslat fikri onu güle çevirdi. Allah münezzeh ve mübarek. Hiçbir hal ebedi değil zaten. Tövbe suresi 118. ayet. Tebük savaşından geri bırakılan 3 kişinin tövbelerini de kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, kalpleri de kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Allah tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibidir. O insanlar samimiyetle Allah'a yöneldikleri için şifa kendilerine yetişmiş, belayı onlardan düşürmüştür. İşte Hak kolaylık gündüzünü güçlük gecelerinin içerisinde dürer. Sıkıntı güneşlerini fitnenin karanlığı üzerinde doğurur. Saadet feleğini çevirir, yıldızların tesirini siler götürür. Bu durum Allah'ın değiştirmeyeceği bir sünneti ve icra ettiği ve başkalaştırmadığı kerem adetidir. Tövbe suresi 119. ayet. Ey iman edenler! Allah'tan sakının, doğrularla beraber olun. Ey Allah'ın peygamberine iman edenler! Ey ehli kitaptan iman edenler! Sadık ve teslim olmuş kimselerle beraber olun. Ey iman edenler! Hali hazırda sadıklarla beraber olun. Son hallerinizde sadıklarla beraber olun. Yani imanın sürekli olmasını talep edin. Yarın cennette doğrularla beraber olabilmek için dünyada sürekli doğruluğu isteyin. Bir görüşe göre ayette kastedilen doğru sözlüler öne geçmiş ilk nesillerdir. Onlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'dir. Allah onlardan razı olsun. Başka sahabeler de vardır. Bir yoruma göre sıdk hallerin sonudur. Sıdk hali için ve dışın eşit olması demektir. Böyle bir hale ulaşmak zordur. Zebur'da şöyle denilir: gece uykuya dalan kişinin beni sevdiğini iddia etmesi bir yalandır. Doğruluk sözlerde olduğu gibi hallerde de olur. Hallerdeki doğruluk, doğruluğun en kamil kısmıdır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Maide Suresi 8 ila 11. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah

0: Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Şuara Suresi 78 ila 89. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 98.
5: De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?
2: Maide Suresi 15.
6: Ey kitap ehli, artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir.
2: Ali İmran Suresi 110.
7: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Âlâ Suresi.

0: Tespit. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım. Sana

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
1: Euzü billahi min

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enam Suresi 160 ila 163. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
0: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa Suresi 51-55. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler içinde bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın Hayatı 2. Bölüm. Pazarın Terazisi. Tevhid ve Adalet Çağrısı. Medyen halkı ticaretle iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar, alışverişler ve tartılar günlük hayatın merkezindeydi. Fakat Kur'an'ın aktardığı manzarada bu canlı ticaret hayatının içinde adalet duygusu zedelenmişti. Ölçüde ve tartıda hile yaygınlaşmıştı. İnsanların hakkı eksiltiliyor, mallar değersiz gösteriliyor, alışveriş güveni bozuluyordu. Bir toplumun pazarı bozulduğunda aslında yalnızca ticaret bozulmaz. Güven bozulur, ahlak bozulur, insanların birbirine bakışı bozulur. Hazreti Şuayb aleyhisselam işte böyle bir topluma gönderildi. Peygamberlerin ortak çağrısı her zaman tevhidle başlar. Onlar toplumlarını Allah'tan başka ilah olmadığı hakikatine davet ederler. Fakat her peygamber gönderildiği toplumun özel yarasına da dokunur. Hazreti Şuayb'ın kavmindeki yara

ticaret ahlakının çürümesiydi. Bu yüzden onun tebliğinde tevhidle adalet yan yana gelir. Allah'a kulluk çağrısıyla ölçü ve tartıda dürüstlük çağrısı birbirinden ayrılmaz. Hazreti Şuayb, kavmini Allah'a kulluğa davet eder. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığını hatırlatır. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmamalarını, insanların mallarını değersizleştirmemelerini, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını bildirir. Bu çağrı yalnızca ekonomik bir düzenleme değildir. Bu, imanın hayata nasıl yansıması gerektiğini gösteren büyük bir ilkedir. Bir insan Allah'a iman ettiğini söylüyorsa, bu iman onun ticaretine de yansımalıdır. Bir toplum Allah'a kulluk iddiasındaysa, bu kulluk pazardaki terazisine de yansımalıdır. Çünkü ibadet yalnızca mabette değil, hayatın içinde de doğruluk ister. Hazreti Şuayb, kavmine içinde bulundukları imkanı da hatırlatır. Onları bolluk içinde gördüğünü ifade eder. Bu hatırlatma çok önemlidir. Çünkü hile çoğu zaman ihtiyaçtan değil, hırstan doğar. Helal olan yetebilecekken insan daha fazlasını ister. Daha fazla kazanmak için başkasının hakkını eksiltmeyi meşru görmeye başlar. Hazreti Şuayb'ın mesajı nettir. Helal olan yeter. Hileye tenezzül etmeyin. İnsanların hakkını eksiltmeyin. Bolluk içindeyken zulme sapmayın. Onun sözünde yalnızca uyarı yoktur, merhamet de vardır. Kavmi için kuşatıcı bir azaptan endişe eder. Çünkü peygamberler toplumlarının helakini istemezler. Onlar insanları yok oluşa sürükleyen yoldan çevirmek için gönderilmişlerdir. Hazreti Şuayb'ın Hatibül Enbiya, yani peygamberlerin hatibi olarak anılması da bu yönüyle anlam kazanır. Onun hitabında güçlü bir akıl yürütme, açık bir ahlak çağrısı ve derin bir merhamet vardır. O, kavmini yalnızca suçlamaz, onları düşünmeye, dönmeye ve ıslah olmaya çağırır. Fakat Medyen halkının bir kısmı bu çağrıya direnç gösterir. Onlar için mesele yalnızca ölçü ve tartı değildir. Asıl rahatsızlık, dinin hayatı dönüştürme gücüdür. Çünkü Hazreti Şuayb'ın tebliği, onların yalnızca inançlarını değil, alışkanlıklarını da sorgular. Sadece ibadet anlayışlarını değil, ticaret anlayışlarını da değişmeye çağırır. Sadece kalplerini değil, ellerini, terazilerini, pazarlarını ve yollarını da düzeltmelerini ister. Bu yüzden kavmin ileri gelenleri onun çağrısını alayla karşılar. Onlar atalarının yolunu bırakmak istemezler. Mallarında istedikleri gibi davranma özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünürler. Dini bir çağrının ticarete, ölçüye, tartıya ve sosyal düzene karışmasından rahatsız olurlar. Oysa tevhid yalnızca dille söylenen bir cümle değildir. Tevhid, insanın bütün hayatını Allah'ın ölçüsüne göre düzenlemesidir. Allah'a iman eden insan, başkasının hakkını yiyemez, ölçüyü eksiltemez, tartıyı bozarak kazanç sağlayamaz, gücünü zulüm için kullanamaz. Çünkü bilir ki, insanların görmediği eksikliği Allah görür. Terazide saklanan hileyi Allah bilir. Pazarda yapılan zulmün hesabı Allah katında kaybolmaz. Hazreti Şuayb'ın kavmine verdiği en önemli ölçülerden biri de söz ile halin bir olmasıdır. O, insanları çağırdığı şeyin tersini yaparak onlara muhalefet etmek istemediğini belirtir. Bu, yalnızca o döneme ait bir peygamber tavrı değildir. Her çağ için geçerli bir ahlak ölçüsüdür. Islah çağrısı yapan kişi, önce kendi haliyle doğru olmalıdır. Adaleti anlatan, kendisi adil olmalıdır. Dürüstlüğe çağıran, kendi ticaretinde dürüst olmalıdır. Hakkı savunan, kendi çıkarı söz konusu olduğunda da haktan ayrılmamalıdır. Bu bölüm bize şunu gösterir. Hazreti Şuayb'ın tebliği, tevhidle adaleti birbirinden ayırmaz. Allah'a kullukla insan hakkını korumayı aynı bütünün parçaları olarak görür. Bir toplumun inancı bozulduğunda ahlakı da bozulur. Ahlakı bozulduğunda ticareti de bozulur. Ticaret bozulduğunda güven kaybolur. Güven kaybolduğundaysa toplumun temeli sarsılır. Medyen'in pazarı yalnızca ekonomik bir alan değildir. Orası kalplerindeki bozulmanın görünür hale geldiği yerdir.

0: Hazreti Şuayb, işte o pazarın ortasında hakikati hatırlatır. Allah'a kulluk edin. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. İnsanların hakkını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Fakat bu çağrı kavmin ileri gelenlerini rahatsız edecektir. Bir sonraki bölümde bu ahlak ve adalet çağrısına karşı yükselen baskıyı dinleyeceğiz. Hazreti Şuayb'ın zayıf görünmesini, kavmin tehditlerini ve peygamberin bu baskılar karşısında gösterdiği vakur duruşu ele alacağız. Çünkü hakikat çoğu zaman yalnızca inkarla değil, baskıyla, alayla ve tehditle de susturulmak istenir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 1-12. Ayetler.

ربك فاخلع نعليك. إني أنا ربك فاخلع نعليك.

Uydurmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz

0: burada kalın. Ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm. Yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes Vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Davud Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 251.
4: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
2: Enbiya Suresi 78.
5: Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
2: Maide Suresi 78.
6: İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Ali İmran Suresi 133 ila 136. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temellik alacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden.

Allah'ım, Allah'ım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırız.

Başlı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Secde Suresi 1-11. Ayetler.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden 4 halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Vavra.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Kehf Suresi 50 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
6: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
7: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
8: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
9: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
10: Çünkü o haddi aşanları sevmez.
11: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
12: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
13: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
14: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
15: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
16: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
17: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
18: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
19: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
3: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
4: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
6: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
15: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali 3. bölüm.

0: Hicret gecesi yalnız gidenlerin değil, geride kalanların da imtihanıdır. Hazreti Ali'nin bu dönemde aldığı görev açıktır. Resulullah'ın yanında bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmek. Bu sahne bir yolculuğun başlangıcını değil, bir güven borcunun kapanışını anlatır. Genç Ali için Mekke artık sadece doğup büyüdüğü şehir değildir. Her köşesinde bir emanet, her kapısında bir hak vardır.
1: İnsan bazen gitmek ister, fakat kalması istenir. Ve o kalış gidişten daha zor olur.
0: Emanet, savaş zamanında da emanettir. Korku büyür, takip ihtimali artar. Şehirde dedikodu dolaşır. Ama başkasına ait olan şey sahibine dönmelidir. Olayın özü budur. Bu öz kapı kapı dolaşan bir geceye dönüşür.
2: Kim o?
1: Sana ait olan emanet getirildi.
2: Böyle bir gecede mi?
1: Emanetin vakti korkunun vaktine göre değişmez.
2: İnsanlar şehirden ayrılıyor. Sen neden kapı kapı geziyorsun?
1: Çünkü güven yola çıkmadan önce yerine teslim edilmelidir.
0: Bir toplumun düşmanlık ettiği kişi bile ona emanet bırakmışsa, bu emanetin iadesi yalnız bir eşya teslimi değildir. Bu, ahlakın kriz anında da değişmediğinin sahnesidir.
3: Bunu bana geri mi veriyorsun?
1: Sahibi sensin.
3: Biz sizin sözünüzü kabul etmedik. Yine de mi?
1: Emanet, onu bırakanın inancına göre değil, onu taşıyanın ahlakına göre korunur.
3: Garip bir yol seçtiniz.
1: Garip olan, hak sahibinin hakkını vermemektir.
0: Gecenin sonunda keseler azalır, fakat Ali'nin omuzundaki yük bitmez. Şimdi sırada yol vardır. Mekke'den çıkmak, yalnız bir şehri terk etmek değildir. Eski baskının içinden, yeni bir toplumun ufkuna yürümektir.
4: Gecikmiş sayılır mıyız?
1: Emaneti yerine verdik. Emanet yüzünden geciken aslında doğru zamanda yürür.
4: Yol uzun.
1: Yolun uzunluğu değil, niyetin sağlamlığı taşır insanı.
0: Ali Medine'ye gelir ve Amr bin Avf oğullarından Külsüm bin Hidme konuk olur. Bu genç Ali'nin yalnız bir kahramanlık gecesiyle değil, yeni toplumun içine katılmasıyla da görünür olmasını sağlar.
5: Kapımız açıktır. Yol yorgununa su, muhacire yer vardır.
1: Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.
5: Mekke geride mi kaldı?
1: Şehir geride kaldı. Fakat orada teslim ettiğimiz her emanet, burada kurulacak hayatın temel taşı oldu.
5: Sözün ağır.
1: Çünkü yol hafif değildi.
0: Hicretin bu perdesi Ali'nin gençliğinde iki şeyi birleştirir. Cesaret ve güvenilirlik. Cesaret yalnız tehlikeye atılmak değildir. Bazen herkes kaçarken bir hakkı yerine teslim etmek, sonra gecikmiş adımlarla yola koyulmaktır. Kapılar kapandı, emanetler döndü. Bir şehir geride kaldı. Bir ümmetin yolu açıldı. Artık Medine'dedir. Mekke'nin dar sokaklarından sonra önünde yeni bir hayat, yeni bir toplum vardır. Burada yalnızca bir şehir değişmemiş, İnsanları birbirine bağlayan yeni bir kardeşlik düzeni kurulmuştur.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hud Suresi 17-24. Ayetler.

هل يستويان مثلا؟

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu iğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimselerin durumu gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Beled Suresi.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an mutluluktur.
3: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişlerdi. Ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle

0: Celalü peşin veya bilmeden hüküm vermemek gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Mü'min Suresi 83. Ayet.
2: Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi.
0: Hucurat Suresi 6. Ayet.
3: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
0: Lokman Suresi 20. Ayet.
4: Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
0: Hac Suresi 8 ve 9. Ayetler.
5: İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Mısır-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Saffat Suresi 83 ila 113. ayetler.

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا

0: Kurtulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık: İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da, İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakıroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. ayetler.

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا

اليوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı

0: verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Hac Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e

0: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sabit bin Kays'ın kulağı biraz ağır işitiyordu. Resulullah'ın meclisine geldiği vakit yanı başına oturabilsin de onu rahat işitebilsin diye kendisine yer açarlardı. Yine bir gün gelmiş ve açılın diye müsaade isteyerek insanların arasında ilerlemeye başlamıştı. Bir adam ona, "Oturacak yer buldun, otur," dedi. Sabit öfkeli bir şekilde oturdu ve adamı göstererek "Bu kim?" diye sordu. O zat da kendisini tanıttı. Sabit bin Kays, "Filan kadının oğlusun," diyerek onun annesini cahiliye döneminde ayıplandığı bir özelliğiyle zikretti. Bunun üzerine adamcağız utanarak başını önüne eğdi. Bu olay üzerine, "Ey iman edenler, bir topluluk bir diğerini alaya almasın," ayeti nazil oldu. Hazreti Hafsa'nın kendisine Yahudi kızı demesinden dolayı incinerek ağlayan Yahudi kökenli Hazreti Safiye'ye, "Resulullah, sen bir peygamberin, Harun'un kızısın. Amcan Musa da peygamberdir. Şu an yine bir peygamberin nikahı altındasın. O hangi konuda sana karşı övünüyor?" buyurmuş, Hazreti Hafsa'yı da Allah'tan korkması konusunda ikaz etmişti. Müslümanların birbirlerine sadece çirkin lakap takmalarını değil, hoşlanmadıkları hitaplarla seslenmelerini de asla tasvip etmemişti Allah Resulü. Nitekim kendisi bir kimseyi en sevdiği ismiyle ya da en sevdiği künyesiyle çağırmaktan hoşlanırdı. Bir kimsenin duyduğunda rahatsız olmayacağı ve toplum tarafından olumsuz algılanmayan lakapların kullanımı bir çeşit adlandırmadır. Resulullah da ashabından bazılarına bu şekilde güzel lakaplar takmıştır. Enes radıyallahu anh topladığı bir çeşit baklanın adını Peygamberimizin kendisine lakap olarak verdiğini söylemiş, bu sebeple Ebu Hamza diye anılmıştır. Ebu Hureyre ise latife olsun diye "Ya Ebahir, ey kediciğin babası," şeklinde seslenen Hazreti Peygamber, elleri uzun olduğu için Zülyedeyn, iki elli diye anılan birisine de bu ismiyle hitap etmişti. Hazreti Ebu Bekir, Atik ve Sıddık, Hazreti Ömer, Faruk, Hazreti Hamza, Esedullah, Halid bin Velid ise Seyfullah lakaplarıyla anılan sahabilerdi. Dolayısıyla bir kişinin tanınmasını kolaylaştırmak, meziyetlerini dile getirerek övmek ya da latife ile gönlünü almak gibi iyi niyetlerle lakap takmakta bir sakınca bulunmamaktadır. İnsanın başkalarıyla alay etmesine çeşitli duygular ve düşünceler sebep olabilir. Mesela kibir ve kıskançlık gibi olumsuz duygular kişiye karşısındakileri küçümseme ve dalga geçme hakkına sahip olduğunu düşündürebilir. Ayrıca bazen insan kendi eksiğini kapatmak veya kendini ön plana çıkarmak için de böyle hatalara düşebilir. Hatta kimi zaman sadece eğleniyor ve insanları eğlendiriyor da olabilir. Ama bu sırada karşısındakinin gönlünü kırarak huzursuz etmekte, gönül kâbesini yıkmakta, onun ruhunu örseleyip sevgi ve saygı bağını yok etmekte olduğunu unutmamalıdır. Halbuki Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter sözünde ifade edildiği üzere, mümin kardeşini küçük düşürecek bir söz veya davranış, bir Müslümanın kendisine yapacağı en büyük kötülüklerdendir. Her ne sebeple olursa olsun, Müslüman hiç kimseye zarar vermemelidir. Zira Peygamber Efendimiz onu şöyle tanıtmaktadır. Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Tin Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Enfal Suresi 20 ila 25. Ayetler.

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, güneşin hareketini ve yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 61. Ayet.
3: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
1: Yasin Suresi 38. Ayet.
4: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir.
1: Enbiya Suresi 33. Ayet.
5: O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Sa'd Suresi 41 ila 48. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da, hani o Rabbine

0: Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed, İsmail, Elyesa ve Zülkifli Dağ'ın, onların her biri iyi kimselerdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevil-i Ayil Kur'an. Eser İbn-i Cerir-i Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 27. Ayetin Tefsiri 2. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Min ba'di mitaqihi Pekiştirilmesinden sonra Bu ayetin hükmünün kapsamına verdiği sözü bozma, yakın akraba ile ilişkiyi kesme ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarma konusunda Allah'ın özelliklerini saydığı münafıklar ve kafirlerden fasık olanların özelliklerine sahip olan herkes girebilir. Şu rivayetlerde olduğu gibi. Bişr bin Muaz bize Yezid ve Said tarikiyle Katade'nin Allah'ın bu sözü hakkında bu sözü bozmaktan sakının. Allah onun bozulmasını hoş görmez, o konuda azap edeceği sözünü verdi. Ve Kur'an ayetlerinde deliller sunmuş, öğüt verip samimi uyarılar yapmıştır. Biz şanı yüce olan Allah'ın herhangi bir günah konusunda verdiği azap vaadini, ahdin bozulması konusunda vaat etmiş midir bilmiyoruz. Kim gönlünden bir sevgiyle Allah'a bir ahit ve söz verirse, onu Allah için yerine getirsin dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bana İshak, İbn Ebi Cafer ve babası tarikiyle Rebi'nin Allah'ın Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Sözü hakkında bunlar nifak ehlindeki altı kusurdur. Üstünlük onlarda olduğu zaman bu altı kusurun hepsini aşikar ederler. Konuştukları zaman yalan söylerler. Söz verdikleri zaman sözlerini bozarlar. Kendilerine bir şey emanet edildiği zaman ihanet ederler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozarlar. Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Üstünlük onlarda olmadığı zamansa konuştukları zaman yalan söylerler. Söz verdikleri zaman sözlerini bozarlar. Kendilerine bir şey emanet edildiği zaman ihanet ederler dediğini rivayet etmiştir. Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparanlar. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Allah'ın bu ayette birleştirilmesine teşvik ettiği ve kesilmesini yerdiği şey,

0: sıla-i rahimdir. Bunu kitabında açıklamış ve şöyle buyurmuştur: demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? Allah, rahim kelimesiyle bir annenin rahminin bir araya getirdiği adamın kendisini ve ehlini kastetmektedir. Bunu kesmek, Allah'ın yerine getirilmesini gerekli tuttuğu hakları ve iyilikleri yerine getirmekten uzak durmak, bunu birleştirmekse Allah'ın yerine getirilmesini gerekli tuttuğu hakları yerine getirmek, ona gösterilmesini hak ettiği güzel şefkati göstermektir. Allah'ın korumasını emrettiği bağları koparanlar sözünün tefsiri hakkında, sıla-i rahim olduğu yönünde dile getirmiş olduğumuz görüşü Katade benimsemiştir. Bişr bin Muaz bize Yezid ve Said tarihiyle Katade'nin Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparanlar sözü hakkında, Allah'a yemin olsun ki yakın akraba ve yakınlarla bağı kesmek suretiyle Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparmış olur dediğini rivayet etmiştir. Bazıları bu ayeti fasıkların Allah'ın elçisiyle, ona inananlar ve yakın akrabalarla ilişkiyi kesmeleri sebebiyle onları yerdiği şeklinde tefsir etmişler. Buna da ayetin zahirinin umum ifade ediyor olmasını ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeylerin bir kısmının kastedilip bir kısmının kastedilmediğine dair herhangi bir dalalet olmamasını delil olarak getirmişlerdir. Bu ayetin doğrudan çok da uzak olmayan bir tefsiridir. Fakat Allah kitabının başka bir yerinde münafıklardan bahsetmiş ve onların yakın akraba ile ilişkiyi kesme özelliğini söylemiştir. Bu da onun benzeridir, ancak böyle olsa bile gerek yakın akraba ile ilişki olsun, gerek bunun dışındaki olsun, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesen herkesi Allah'ın yerdiğine delalet etmektedir. Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir: onların yeryüzünde bozgunculuk yapmaları, daha önce özelliklerini saydığımız şekilde Rablerine isyan etmeleri, onu inkar etmeleri, elçilerini yalanlamaları, nübüvvetini yok saymaları ve Allah katından getirdiği şeyin onun tarafından bir hakikat olduğunu inkar etmeleridir. Ulaike humul hasirun. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. El hasirun kelimesi el hasir kelimesinin çoğuludur. El hasirun kelimesi sermayesinin alışverişine katılmasıyla ticaretinde zarar eden kimse gibi hüsrana uğrayanlar da Allah'a isyan etmeleri sebebiyle Allah'ın rahmetinden alacakları paylarını eksiltenlerdir. Aynı şekilde kafir ve münafık kimse, kıyamet gününde en fazla ihtiyaç duydukları Allah'ın kulları için yarattığı rahmetten mahrum kalmalarıyla zarar etmişlerdir. Ulaike humul hasirun sözünün manasının, bunlar helak olmuş kimselerdir anlamında olduğu söylenmiştir. Bu görüşü benimseyen kimsenin bizim söylediğimiz şekilde bu ayette Allah'a isyan etmesi ve onu inkar etmesi sebebiyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalmasını helak olmakla açıklamış olması mümkündür. Bu kimse sözün yorumunu bizzat kelimenin beyanının dışında bir anlama hamletmiştir. Müfessirler bazen onları buna iten sebeplerden dolayı bunu yaparlar. Bazıları şu rivayetteki görüşü benimsemişlerdir: Mincab bin Haris tarafından bana Bişir bin Umara, Ebu Ravk ve Dahak tarikiyle İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi: Allah, İslam ehli olmayan kimselere nispet ettiği hasir, zarar etmiş gibi bir kelimeyle o kişinin küfrünü kasteder. İslam ehli olana nispet ettiği bu gibi kelimeyle de günahı kasteder.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Akman. Alak Suresi.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa suresi 26 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hayata, insana saygı ve insan haklarına tecavüzle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Nisa suresi 92. ayet.
7: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç

0: tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Şuara Suresi 183. Ayet.
2: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Nisa Suresi 93. Ayet.
3: Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.

فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi? Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: "Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. ayet.
4: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
3: Nuh Suresi 28. ayet.
5: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Şuara Suresi 83 ila 89. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetlerinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Rahman Suresi 1 ila 20.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. ...59. bölüm... Allah yolunda seferberlik.
3: Mekke'nin fethinden bir yıl sonra İslam peygamberi Hazreti Muhammed İslam'ı yayma çalışmalarını Tebük'e taşıdı. Hazreti Muhammed'in elçisinin Mu'te'de Gassani emiri tarafından şehit edilmesi üzerine ilk defa İslam ordusu Bizans ordusuyla Mu'te'de karşı karşıya gelmişti. Şimdi de Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla İslam devleti üzerine yürüdüğü haberini aldı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü umumi bir seferberlik ilan etti. O ana kadar yapılan askeri faaliyetler gizli tutulur, düşmanın bunu öğrenmesi istenmezdi. Fakat Tebük seferinde durum farklı oldu. Zira yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Düşman kuvvetli, gidilecek yer uzaktı. Üstelik o yıl Medine'de vaki olan kıtlık sebebiyle Müslümanlar iktisadi bakımdan da zor durumdaydılar.
4: Muhammed Roma devletini çocuk oyuncağı mı sanıyor? Ben onun ashabıyla birlikte esir düştüğünü gözlerimle görür gibiyim.
5: Bu havada sefere mi gideceğiz?
6: Akıl almaz bir şey. Kim bu havada sefere çıkar?
7: Sıcak mevsimde savaş olmaz.
3: Bedevilerden bazıları da Hazreti Peygamber'e uydurma mazeretler ileri sürerek izin aldı. Bunu ayeti kerime şöyle haber vermiştir. Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. Bir taraftan münafıkları acı azabıyla tehdit eden Cenab-ı Hak, diğer taraftan onların tesirinde kalıp da biraz gevşemiş bulunan müminleri de ikaz ediyor.
8: Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat biliniz ve unutmayınız ki dünya hayatının geçici faydası ahiretin ebedi faydası yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde harbe çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz harbe çıkmamakla ona bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.
3: Ordu birçok sıkıntıya sabır ve tahammül göstermek durumundaydı. Çünkü şartlar oldukça zor ve ağırdı. Bu yüzden Tebük ordusunun diğer adı Ceyşül Usre, yani zor zamanların ordusudur. Buna rağmen ashab-ı kiram yüksek bir azim ve iman vecdi içinde fani ve dünyevi bütün menfaat düşüncelerini bertaraf edip büyük bir infak ve fedakarlık yarışına girdiler. Hazreti Ebubekir malının tamamını getirdi.
9: Tüm malım feda olsun ya Resulullah.
8: Ebubekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım der sana Allah'ın Resulü.
9: Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulullah?

0: Allah Resulü çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Ebu Bekir diye sorar.
1: Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulullah.
0: Ben de malımın yarısını getirdim. Ebu Bekir'i geçeceğimi düşünmüştüm ama olmadı.
2: Orduya en büyük bağışı yapan Hazreti Osman da 300 deveyi tam teçhizatlı bir şekilde hazırlayarak orduya hibe etti. Ve ayrıca 1000 dinar bağışta bulundu. Hazreti Peygamber onun hakkında da Osman'a bu fedakarane infakı sebebiyle bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez buyurmuştur. Müslüman kadınlar da altınlarını ve gümüşlerini vermişlerdir ordu için. Müslümanlar birlik olmuşlardır. Fakat münafıklar içinde fitne çıkartmak isteyenler halen vardı. Münafıkların bir kısmı hala Müslümanlardan imanı zayıf olanları tesir altına alıp harbe katılmalarına mani olabilmek için çaba gösteriyorlardı. Bunlar Süveylim adında bir Yahudinin evini merkez edinmişlerdi. Bunu haber alan Resulullah Hazreti Talha'yı birkaç sahabiyle göndererek Süveylim'in evini yaktırdı. Nihayet bütün zor şartlara ve sıkıntılara rağmen ordu büyük bir ihtişamla hareket etti. İslam ordusu Tebük'te karargahını kurduğu halde düşmandan en ufak bir hareket göze çarpmıyordu. Çünkü bu kadar büyük bir İslam ordusunu gören Hristiyan Arap kabileleri daha evvel Mute'deki 3000 kişilik bir iman ordusunun gösterdiği kahramanlıkları da hatırlayarak savaş azimleri kırılmış ve harpten çekinmişlerdi. Bizans'a Arabistan'ı istila fikrinden çoktan vazgeçmişti. Zira Bizans imparatoru o esnada Humus'ta kendi memleketinin iç meseleleriyle uğraşmaktaydı. Böylece Arabistan'ın istila edileceği haberlerinin Hristiyan Gassani Araplarının bir abartması olduğu anlaşıldı. Ancak bu seferle İslam ve Müslümanlar büyük bir izzet kazandı. Arabistan'ın kuzey hudutları tamamen emniyet altına alındı. Eyle hükümdarı, Cerba ve Ezruh halkları, Makna Yahudileri, Hazreti Peygamber'den cizye karşılığı eman dileyerek Müslümanların himayesine girdi. Hazreti Halid bin Velid, 420 atlıyla Dûmetul Cendel'e hücum ederek Hristiyan hükümdar Ükeydir bin Abdülmelik'i yakalayıp Allah'ın Resulüne getirdi. Ona da cizye karşılığı eman verildi. İslam ordusu Tebük'te 20 gün kaldı. Resulullah daha ileri gitmek istemedi. Çünkü o İslam'ı insanlara kılıç zoruyla götürmek arzusunda değildi. Hem Bizans devletine gereken gözdağı fazlasıyla verilmiş, karşılarına hiçbir düşman çıkamamıştı. Ayrıca o sıralarda Suriye'yi taun hastalığı kasıp kavurmaktaydı. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olduğundan Hazreti Peygamber, bir bölgede taun olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Siz oradaysanız sakın oradan çıkmayın buyurmuştur. Resulullah Tebük'te sabahleyin bir hurma ağacına dayanarak hutbe irade ilediler. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdular. İnsanların hayırlısı atının veya devesinin sırtında ya da iki ayağının üzerinde piyade olarak ölünceye kadar Allah yolunda cihad eden, Allah'ın dinini hidayet bekleyenlere tebliğ edendir. İnsanların kötüsü de Allah'ın kitabını okuyup ondan hiç faydalanmayan fasık ve cüretkar kimsedir. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takvadır. Dinlerin hayırlısı Hazreti İbrahim'in dini İslam'dır. Sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetleridir. Sözlerin şereflisi zikrullah'tır. Kıssaların güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın yapılmasını istediği farzlardır. Amellerin kötüsü bidatlerdir. En güzel gidişat peygamberin yolu ve gidişatıdır. Ölümlerin şereflisi şehitliktir. Körlüğün en kötüsü doğru yolu bulduktan sonra ondan sapmaktır. Az olup yeten şey çok olup meşgul

ederek Allah'a taatten alıkoyan şeyden hayırlıdır. Af dilemenin kötüsü ölüm gelip çattığı andakidir. Pişmanlığın kötüsü kıyamet günündekidir. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 68 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas Suresi 84. Ayet.
3: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
1: Maide Suresi 64. Ayet.
4: Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
1: Nahl Suresi 88. Ayet.

0: et. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: En-Nur Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Alemleri nurlandıran. Sen En-Nursun. Alemleri nurlandıran, aydınlatansın. Zihinlere ve gönüllere nur yağdıransın. Nur isminin tecellisiyle kalpler aydınlanır, kainat, zihinler ve gönüller nurlanır. Sen gökleri ve yeri aydınlatıp karanlık perdesini kaldıransın. Nurunla yarattıklarını hidayete erdiren, doğru yola yönlendirensin. İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Sen sonsuz nurun kaynağısın. Sen dilediğini nuruna kavuşturan, zihinlere ve gönüllere aydınlık ihsan edensin. Her şeyi hakkıyla bilen ve görensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasında söylediği gibi, Allah'ım bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. On ikinci cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.

0: يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.

Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.

Ey Muhammed, belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir.

Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin.

Eğer size bu konuda cevap veremedilerse bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz?

0: kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse, ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?
1: İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir.

Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat arttırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul ahsarun.
0: Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

0: iman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
0: Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.

kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?

Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum.

Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir.

0: Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız.
1: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ

Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz.

Ey Muhammed, yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.

Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme.

0: gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: Ve yasna'ul fulke ve kullemâ merra'a

Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de siz

Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

Nuh binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi.

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma," diye seslendi.

0: O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur, dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.
1: Ve kıyla ya erdu ble'i

Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi.

Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.

ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi.

Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. قيل يا نوح اهبط

Ona denildi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak."

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz.

Ey kavmim, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin.

dediler ki: "Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.

Biz sadece şunu söyleriz: seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Hud dedi ki: İşte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.

İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.

helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık.

İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular.

Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedik ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

Onlar şöyle dediler: "Ey Salih, bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz."

Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik verilmişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz.

Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar.

0: ذلك وعد غير مكذوب.
1: Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir.

0: إذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.

Hamdolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.

İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u.

Karısı, vay başıma gelenler. Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi.

Melekler Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim lehalimun evvahun munib.
0: Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi.
1: Ya İbrahim a'rid anha.

Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün dedi.

0: Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?
1: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ.
0: Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: أليس الصبح بقريب؟
1: Konukları şöyle dedi: Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceliğin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?

Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber gönderdik. O şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.

Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.

Tribe şöyle dedi: ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık verilmişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.

Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir.

Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.

Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.

Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır."

0: وارتطبوا إني معكم رطيب.
1: Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.

sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

0: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ.
0: Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
0: Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek.

Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de.

0: زادهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını arttırdı.

zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.

0: Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ
0: Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
0: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu, cennetlik olanlar da.

gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.

Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Ey Muhammed, şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşünmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.

0: Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
0: Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür.

zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size de yardım edilmez.

0: Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür.
1: Vasbir fe innallâhe la yudî'u ecral muhsinîn.
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.

0: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
1: Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.

Rabbin dileseydi, insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti.

0: Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
1: وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ

İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz.

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ

0: Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin.
1: İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera râeytuhum li sâcidîn.
0: Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti.

Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır."

İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٍ اِنَّ اَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.

Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz.

0: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Onlardan bir sözcü Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi.

0: Babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz."
1: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
0: Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz.

0: Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum.
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
0: Onlar da andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler.

Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.

Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.

Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır.

Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu.

Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek hadi gelsene dedi. Oysa Allah'a sığınırım çünkü o kocan benim efendimdir, bana iyi baktı, şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.

Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O, Yusuf, yalancılardandır.

Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.

Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin.

0: Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler.

Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak.

Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi.

Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım.

Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: القهار.
1: Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı?

Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamamızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ya

0: Ey zindan arkadaşlarım, rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir.
1: فَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِن۪ينَ
0: Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

0: Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.

Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve "Ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi.

Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize bir yorum yap. Ümid ederim ki vereceğim bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi.

Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın.

Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.

Kral kadınlara Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısıysa şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi.

Yusuf, benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Leyl Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olarak

0: kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 33. Ayet.
6: Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.
1: İbrahim Suresi 4. Ayet.
7: Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Nahl Suresi 36. Ayet.
8: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
1: İsra Suresi 15. Ayet.
9: Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıkmışsa kendi aleyhine sapıkmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
1: Kehf Suresi 17. Ayet.
10: Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kaf Suresi 30 ila 45.

ومن الليل فسبحه وأدبار

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Sana

Haçlı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 254 ila 257. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Çarşısı. İkinci bölüm. Pazarın terazisi. Tevhid ve adalet çağrısı. Medyen halkı ticaretle iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar, alışverişler ve tartılar günlük hayatın merkezindeydi. Fakat Kur'an'ın aktardığı manzarada bu canlı ticaret hayatının içinde adalet duygusu zedelenmişti. Ölçüde ve tartıda hile yaygınlaşmıştı. İnsanların hakkı eksiltiliyor, mallar değersiz gösteriliyor, alışveriş güveni bozuluyordu. Bir toplumun pazarı bozulduğunda aslında yalnızca ticaret bozulmaz. Güven bozulur, ahlak bozulur, insanların birbirine bakışı bozulur. Hazreti Şuayb aleyhisselam işte böyle bir topluma gönderildi. Peygamberlerin ortak çağrısı her zaman tevhidle başlar. Onlar toplumlarını Allah'tan başka ilah olmadığı hakikatine davet ederler. Fakat her peygamber gönderildiği toplumun özel yarasına da dokunur. Hazreti Şuayb'ın kavmindeki yara ticaret ahlakının çürümesiydi. Bu yüzden onun tebliğinde tevhidle adalet yan yana gelir. Allah'a kulluk çağrısıyla ölçü ve tartıda dürüstlük çağrısı birbirinden ayrılmaz. Hazreti Şuayb, kavmini Allah'a kulluğa davet eder. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığını hatırlatır. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmamalarını, insanların mallarını değersizleştirmemelerini, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını bildirir. Bu çağrı yalnızca ekonomik bir düzenleme değildir. Bu, imanın hayata nasıl yansıması gerektiğini gösteren büyük bir ilkedir. Bir insan, Allah'a iman ettiğini söylüyorsa, bu iman onun ticaretine de yansımalıdır. Bir toplum, Allah'a kulluk iddiasındaysa, bu kulluk pazardaki terazisine de yansımalıdır. Çünkü ibadet yalnızca mabette değil, hayatın içinde de doğruluk ister. Hazreti Şuayb, kavmine içinde bulundukları imkanı da hatırlatır. Onları bolluk içinde gördüğünü ifade eder. Bu hatırlatma çok önemlidir. Çünkü hile çoğu zaman ihtiyaçtan değil, hırstan doğar. Helal olan yetebilecekken insan daha fazlasını ister. Daha fazla kazanmak için başkasının hakkını eksiltmeyi meşru görmeye başlar. Hazreti Şuayb'ın mesajı nettir. Helal olan yeter. Hileye tenezzül etmeyin. İnsanların hakkını eksiltmeyin. Bolluk içindeyken zulme sapmayın. Onun sözünde yalnızca uyarı yoktur, merhamet de vardır. Kavmi için kuşatıcı bir azaptan endişe eder. Çünkü peygamberler toplumlarının helakini istemezler. Onlar insanları yok oluşa sürükleyen yoldan çevirmek için gönderilmişlerdir. Hazreti Şuayb'ın Hatibül Enbiya yani peygamberlerin hatibi olarak anılması da bu yönüyle anlam kazanır. Onun hitabında güçlü bir akıl yürütme, açık bir ahlak çağrısı ve derin bir merhamet vardır. O, kavmini yalnızca suçlamaz, onları düşünmeye, dönmeye ve ıslah olmaya çağırır. Fakat Medyen halkının bir kısmı bu çağrıya direnç gösterir. Onlar için mesele yalnızca ölçü ve tartı değildir. Asıl rahatsızlık, dinin hayatı dönüştürme gücüdür. Çünkü Hazreti Şuayb'ın tebliği, onların yalnızca inançlarını değil, alışkanlıklarını da sorgular. Sadece ibadet anlayışlarını değil, ticaret anlayışlarını da değişmeye çağırır. Sadece kalplerini değil, ellerini, terazilerini, pazarlarını ve yollarını da düzeltmelerini ister. Bu yüzden kavmin ileri gelenleri onun çağrısını alayla karşılar. Onlar atalarının yolunu bırakmak istemezler. Mallarında istedikleri gibi davranma özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünürler. Dini bir çağrının ticarete, ölçüye, tartıya ve sosyal düzene karışmasından rahatsız olurlar. Oysa tevhid yalnızca dille söylenen bir cümle değildir. Tevhid, insanın bütün hayatını Allah'ın ölçüsüne göre düzenlemesidir. Allah'a iman eden insan, başkasının hakkını yiyemez, ölçüyü eksiltemez, tartıyı bozarak kazanç sağlayamaz, gücünü zulüm için kullanamaz. Çünkü bilir ki, insanların görmediği eksikliği Allah görür. Terazide saklanan hileyi Allah bilir. Pazarda yapılan zulmün hesabı Allah katında kaybolmaz. Hazreti Şuayb'ın kavmine verdiği en önemli ölçülerden biri de söz ile halin bir olmasıdır. O,
İnsanları çağırdığı şey

0: Neyin tersini yaparak onlara muhalefet etmek istemediğini belirtir. Bu yalnızca o döneme ait bir peygamber tavrı değildir. Her çağ için geçerli bir ahlak ölçüsüdür. Islah çağrısı yapan kişi önce kendi haliyle doğru olmalıdır. Adaleti anlatan kendisi adil olmalıdır. Dürüstlüğe çağıran kendi ticaretinde dürüst olmalıdır. Hakkı savunan, kendi çıkarı söz konusu olduğunda da haktan ayrılmamalıdır. Bu bölüm bize şunu gösterir. Hazreti Şuayb'ın tebliği, tevhidle adaleti birbirinden ayırmaz. Allah'a kullukla insan hakkını korumayı aynı bütünün parçaları olarak görür. Bir toplumun inancı bozulduğunda ahlakı da bozulur. Ahlakı bozulduğunda ticareti de bozulur. Ticaret bozulduğunda güven kaybolur. Güven kaybolduğundaysa toplumun temeli sarsılır. Medyenin pazarı yalnızca ekonomik bir alan değildir. Orası kalplerindeki bozulmanın görünür hale geldiği yerdir. Hazreti Şuayb işte o pazarın ortasında hakikati hatırlatır. Allah'a kulluk edin. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. İnsanların hakkını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Fakat bu çağrı kavmin ileri gelenlerini rahatsız edecektir. Bir sonraki bölümde bu ahlak ve adalet çağrısına karşı yükselen baskıyı dinleyeceğiz. Hazreti Şuayb'ın zayıf görünmesini, kavmin tehditlerini ve peygamberin bu baskılar karşısında gösterdiği vakur duruşu ele alacağız. Çünkü hakikat çoğu zaman yalnızca inkarla değil, baskıyla, alayla ve tehditle de susturulmak istenir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o âma geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekilde verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Âl-i İmran Suresi 72 ila 77. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O, rahmetini dilediğine haskılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zebur'la ilgili şu ayetleri beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 163. ayet.
5: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
3: Enbiya suresi 105. ayet.
6: Andolsun. Zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

0: Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, rahmetini esirgeme bizden. Kurumuş gönüllere ab-ı hayat eyle Allah'ım. Bizleri dünyada da ahirette de mahrum ve mahzun eyleme Allah'ım. Uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için, lütfettiğin her damla su ve her lokma ekmek için, darlıkta ve bollukta sana gerektiği gibi şükürde bulunmamız için senden yardım istiyoruz. Sana itaat etmekte ve şükretmekte bizlere yardım eyle Allah'ım. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, masum yavrularımızla hep beraber huzurunda söz veriyoruz. Verdiğimiz sözü tutarak senin kitabından, Resulünün yolundan, iman, ibadet ve istikametinden ayrı

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur.

0: onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara Suresi 176 ila 191. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sait Sezer. Beled Suresi.

يتيما ذا مقربة يتيما

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: أب صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüş

0: Gücünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nisa suresi 142. ayet.
6: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.
4: Maide suresi 12. ayet.
7: Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmişti. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
4: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
6: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.